Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 90.

Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de yeni frekansında. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de 96 frekansında yayında. Hemen şimdiden notunu al, 1 Temmuz'da radyonu ayarlamayı unut.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da hava kirliliği azalıyor. Mega kentte hava kirliliği Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 azaldı. Hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon metreküp başına 17,37 mikrogramla Sultan Gazi oldu. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp hava kirliliğiyle mücadele ediyor. Kentte kirliliğe karşı önlem alınması talebiyle gösteri düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ Balta Limanı biyolojik arıtma tesisi

0: Etrafa yayılan kötü koku çevreye rahatsızlık veriyor. Tesisten yayılan kötü koku nedeniyle camlarını açamayan ve balkonlarını kullanamayan bölge sakinleri yetkililerden soruna çözüm bulunmasını istedi. Geçen hafta Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında ayağına parke taşı bağlanmış halde bulunan karetta karetta amatör balıkçılar tarafından kurtarılmıştı. Aynı bölgeden yine benzer bir haber geldi. Pamucak sahilinde de ayağına taş bağlanması nedeniyle telef olmuş karetta karetta bulundu. Yaz aylarının gelmesiyle kene vakaları arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı bu riskin önüne geçmek için biyolojik mücadele kapsamında önemli bir adım atıyor. 62 ilde 156 farklı alanda keklik ve sürün salımları gerçekleşecek. Salınacak türler kene ve kahverengi kokarca ile biyolojik mücadeleye destek verecek. Sürdürülebilir bir gelecek için sıfır atık sergisi İstanbul Taksim'de açıldı. Dünyaya örnek bir çevre hareketine dönüşen sıfır atık vizyonu kapsamında hazırlanan sergi farklı deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Sergide ziyaretçiler sıfır atık deklarasyonunu inceleyip imzalayarak küresel çapta ses getiren önerilere de destek verebiliyor.
1: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar herkese. Artık yaz tatili resmi olarak başladı. Dün 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi. Milyonlarca öğrenci karnelerini aldı, okullar kapandı ve kavimler göçü başladı. Gerçi galiba geçen hafta başladı kavimler göçü. Çünkü okul bahçelerinde de oldukça az sayıda öğrenci var kimi okullarda. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben. 2 saat boyunca Kral Pop Radyo mikrofonlarında olacağım. Yaz tatilinde değerlendirebileceğiniz etkinlik önerilerinden, konser hatırlatmalarından, hava durumundan, sıcaklıkların gidişatından, Türkiye'den, dünyadan pek çok notla eşlik edeceğim cumartesi sabahınıza. Hadi başlayalım mı?

Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de yeni frekansında. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de 96 frekansında yayında. Hemen şimdiden notunu al. 1 Temmuz'da radyonu ayarlamayı unut.

böyle bir sıcak olamaz ve daha da sıcak olacak biliyorsunuz. Yani bunlar daha hiçbir şey değil. Sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 2-3 derece artması bekleniyor ve son 80 yılın en sıcak yazı yaşanıyor dünyada. Hatta şimdi de ejderha sıcakları geliyormuş. İstanbul'da dün sıcaklıklar 31-32 dereceler civarındaydı. Birden fazla geliyor tabii insana. Önümüzdeki hafta da 30-34 derece arasında değişecek sıcaklıklar. Hatta pazartesi ve salı günleri için uzmanların şöyle bir uyarısı var.

Sıcaklığın zirve yaptığı saatlerde mecbur değilseniz dışarı çıkmayın diyorlar. Önlemlerinizi alın bence. Sezen Aksu ile devam edelim cumartesi sabahına. O muhteşem şarkısı ve Ey Aşk şimdi Kral Pop'ta.

27 Haziran 2026 Cumartesi bugün, yarın La Katedral günü. Blok 3'ün La Katedral konseri, 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla unutulmaz bir konser deneyimi yaşatacak. Geçtiğimiz günlerde yeni albümü Kayıp Persona'yı yayınladı Blok 3, biliyorsunuz. Yeni albümünden ve önceki albümünden şarkıları Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda müzikseverler için seslendirecek Blok 3. Bu konser sanatçının kariyerindeki en büyük konser olacak ve bu tarihi geceyi kaçırmamak, hatta onun bir parçası olmak isterseniz de biletlere Bu Bilet ve Pasto'dan ulaşabilirsiniz. Blok 3'ün La Katedral konseri Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda yarın akşam Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda gerçekleşecek. Biz de orada olacağız. Görüşmek üzere.

0: iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

Karneler alındı, okullar kapandı, kavimler göçü başladı. Yola çıkacaklara uzman önerilerini hatırlatmak istiyorum yine. Herkese göre değişir ama sürücünün 7-8 saatlik kaliteli bir uykuyla yola çıkması gerekiyor. Şoför dalıyor veya dikkatini toplayamıyorsa, öndeki araca çok yaklaşıyor, trafik işaretlerini kaçırıyorsa, işte ne bileyim başını tutmakta zorlanıyorsa uyuma tehlikesi olduğunu bilin ve yolculuk sırasında uyku getirebilecek ilaçlardan uzak durulmalı. 150 kilometre mesafede ya da 2 saatte bir 15 dakika mola vermek şart diyorlar. Ve molalarda da ağır yağlı yiyeceklerden uzak durulmalı. Terlik ve benzeri şeylerle araba kullanmayın. Ani ve sert frenler terlikle yapılamıyor. Çünkü sürekli klima açık şekilde de gitmeyin. 30-40 dakikada bir camı açarak araç içini havalandırmayı ihmal etmeyin. Oksijen de lazım. Aklınızda olsun. Herkese iyi yolculuklar diliyorum. Lütfen dikkatli olun.

A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu 3. maçında Amerika'yı 3-2 yenerek turnuvaya veda etti ve Dünya Kupası'ndan son maçında galibiyetle ayrılmış oldu. Mücadele Avrupa ve Amerika basınında inanılmaz konuşuldu. Sosyal medyada da öyle görmüşsünüzdür. Ay Yıldızlı ekibin gollerini 10. dakikada Arda Güler, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90+8'de Kaan Ayhan attı ve Arda Güler bu golle tarihe geçti. Çünkü Barış Alper'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Arda düzgün bir vuruşta fileleri sarstı ve millilerin 24 yıl sonra katıldığı turnuvadaki ilk golünü kaydetti ve 21 yaş 120 günde A milli takımın Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcusu oldu Arda. Emirlilerimize teşekkür ediyoruz. Bir Dünya Kupası da böylece gelmiş geçmiş oldu bizim için.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
3: gelecek. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmakta fayda var. İnanılmaz yüksek sıcaklıklar bekliyor bizi. Yani önümüzdeki günlerde, bugün ve yarın en azından 30-34 derece sıcaklıklar görülecek. İstanbul'da ve yurdun genelinde de sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde. Halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, baş dönmesi, davranış bozukluğu, mide ve kas krampları hissederseniz ısı çarpmasından şüphelenin. Özellikle sürekli ısı çarpması yaşadığını düşündüğüm insanlar var. Özellikle güneş ışınlarının dik olarak geldiği saatlerde dışarı çıkmayın. Eğer dışarı çıkmaya mecbursanız açık renkli, bol, terletmeyen pamuklu kıyafetler giymelisiniz. Mutlaka güneş kremi kullanın. Günde 2-2,5 litre sıvı tüketilmeli diyor uzmanlar. Ilık duş alabilirsiniz serinlemek için. Klima, ventilatör, bol su ve buzla bu günleri atlatırız diye umuyorum. Ve bir Mustafa Sandal şarkısıyla devam ediyoruz cumartesi sabahına. Mela Bedel yorumuyla iki tas çorba şimdi Kral Pop'ta. Göz

Dünya ne konuşuyor derseniz Tom Holland ve Zendaya izlemekten kendi hayatımızdan nefret ettik diyor sosyal medya. 31 Temmuz'da vizyona girecek olan Spider-Man Brand New Day filminin Paris'teki galasından görüntüler servis ediliyor 2 gündür. O sıcakta bile müthişler gerçekten. Birbirlerine olan bakışları, enerjileri, tatlılıkları hayattan soğuttu resmen dünyayı. Bir yandan da Dünya Kupası'nda Türkiye-Amerika arasındaki maçı seyreden ünlü isimler çok konuşuluyor. Özellikle Brad Pitt ve Edward Norton'ın beraber maçı izlediği sahneler çok paylaşıldı dün. Fight Club filminde oynamıştı ikili biliyorsunuz ve o ikiliyi tekrar maçta görenler Edward Norton için yine kendi kendine konuşuyor dedi. Eğer bu arada Fight Club'ı izlemeyen varsa şu dünyada ne kaçırdığınızı bilmiyorsunuz. Hayatta yaşadığım ilk şok zannediyorum Fight Club filmindeydi. İzlemeyen kalmasın lütfen.

0: Pop liste. Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 9 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 8 numara APO Ömrüm. 7 numara Ankara Ekos Beni Al. 6 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 5 numara Mebrure Değilim. 4 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 3 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 2 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba Saygı 1 Mustafa Sandal. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Blok 3 Kusura Bakma. 9 numara Mebrure Değilim. 8 numara Blok 3 Kırgınım. 7 numara Blok 3 Sebebi Yar. 6 numara Manifest Daha İyi. 5 numara Blok 3 Poizi Ne Güzel Gülüyorsun. 4 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba Saygı 1 Mustafa Sandal. 3 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 2 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Blok 3 Sebebi Yar.
2: Benim hatam var burada, benim hatam var. Kalbinde son kırıntı bana mı kaldı?
0: 9 numara Manifest Daha İyi. Sekiz numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün.
3: Bir güldün beni geri döndürdün, beni bulamaz ederdim, yine başa döndürdün.
0: 7 numara Serkan Nişancı Eller Üzer.
4: Sen eller üzer seni dayanamazsın, bu dünyaya dayanamazsın.
0: 6 numara Blok 3 Kayıp Kalp. Beş numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri.
5: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: 4 numara Mebrure Değilim.
6: Cefa olamadım ama zulüm de değilim. Şifa olamadım ama zehir de değilim.
0: 3 numara Blok 3 Poizi Ne Güzel Gülüyorsun.
7: Gidersen git emin ol kalmaz aklım. Alış.
0: 2 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba.
6: Ne
0: 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hile.

0: Pop Liste.
1: Reklam. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arası.

27 Haziran 2026 Cumartesi bugün. 2025-2026 eğitim öğretim yılı dün resmen sona erdi. Bugün yaz tatilinin ilk resmi günü. 14 Eylül'e kadar milyonlarca öğrenci yaz tatilinin tadını çıkaracaklar. Yazlıkçılar çoktan yazlık için yollara çıktılar. Kavimler göçü başladı diyorum bugünlerde biliyorsunuz. Trafik kurallarına lütfen uyun. Hız limitlerine dikkat edin. Kemerlerinizi takmayı unutmayın. Herkese iyi tatiller diliyorum bir kez daha. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben. Sık sık Eskişehir'de Kral Pop radyo frekansını bulamıyoruz. Hangi frekanstan çıkıyorsunuz diye mesajlar alırız. Son zamanlarda da gittikçe arttı bu mesajlar, doğruyu söylemek gerekirse. 1 Temmuz itibariyle Eskişehir'de 96.0 frekansında Kral Pop radyoyu dinlemesi mümkün olacak Eskişehir'li dinleyicilerimizin. Şu an dijital mecralardan bizi dinleyen Eskişehir'deki tüm dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki 1 Temmuz itibariyle 96.0 frekansından Kral Pop Radyo'yu dinleyebileceksiniz. Ben şimdi gidiyorum. Harika bir cumartesi diliyorum herkese. Sıcaklardan koruyun lütfen kendinizi. Mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde sıcaklıklar bekleniyor hafta sonu. Yani bugün İstanbul'da 35 dereceler görülecek. Türkiye genelinde bazı illerde 45 derecelerin görülmesi bekleniyor. Muazzam sıcaklıklar bunlar. Kollayın kendinizi. Gidiyorum. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: Pop'la keşfet.
1: Müzik dünyasında hafta sonu hareketliliği başladı. Önümüzdeki günlerde listeleri sallayacak en yeni şarkılar şimdi Kral Pop'ta. Kral Pop'la keşfet başlıyor. İlk şarkı kendine has tarzıyla dikkat çeken Mela Bedel'den geliyor. Sözü ve müziği kendisine ait olan yeni teklisi yayında. Mela Bedel, Gel Dönelim Eve.
2: Merhaba, ben Mela Bedel. Yeni şarkım Gel Dönelim Eve...

0: Aşkla keşfet.
1: Sırada yeni teklisiyle Betül Demir var. Sözlerinde Betül Demir ve Erim ortaklığı bulunan, müziği ise yine Betül Demir ve Birol Ballı imzası taşıyan haftanın yenisi karşınızda. Betül Demir, Yüzlü Kıyıya.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Bahadır Tatlıöz tam da adına yakışır bir şarkıyla hafta sonu playlistlerindeki yerini alıyor. Sözü ve müziği kendi imzasını taşıyan tam bir yaz şarkısı. Karşınızda Bahadır Tatlıöz, Tam Aşk Mevsimi.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Sırada pop müziğin güçlü seslerinden Zinet Sali var. Sözü ve müziği Tamer Mustafa'ya ait olan, Gökberk Çırakoğlu düzenlemesiyle de ritmi tavan yapan yeni çalışması Yeniden şimdi Kral Pop'ta.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Romantik şarkıların usta ismi Gökhan Tepe, ritmi yüksek çok taze bir hit adayıyla karşımızda. Sözlerinde Gökhan Tepe ve Şebnem Sungur ortaklığı bulunan, bestesi kendisine ait, şarkının iddialı düzenlemesi ise Erhan Bayrak imzalı.
2: Merhaba, ben Gökhan Tepe. Yeni şarkım Tatlım şimdi Kral Pop'ta.

0: Keşfet.
1: Hız kesmeden devam ediyoruz. Her şarkıyla bizi ayrı bir yolculuğa çıkaran Buray, bu kez sözü ve müziği Ateş Atilla'ya ait olan enerjik bir şarkıyla karşımızda. Sesi biraz daha açıyoruz. Buray tam benim tipim.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Mabel Matiz dinleyeni ilk saniyede kendi dünyasına çeken bir şarkıyla geri döndü. Söz ve müziğinde Mabel Matiz'le Murat Güner'in ortaklığı bulunan bu taze hit adayı hafta sonunuza eşlik etmeye hazır. Karşınızda Mabel Matiz Umrum Dışı.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Kral Pop'la Keşfet'te finali büyük bir sürprizle yapıyoruz. Rain Man, sözü ve müziği pop'un kralı Tarkan'a ait olan efsane bir şarkıyla geri döndü. Tarık İster düzenlemesiyle de önümüzdeki günlerin en çok konuşulacak işi olmaya aday. İşte haftanın en yenisi. Rain Man, Sen Var Ya.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Dünya Kupası'nda en yüksek skorlu karşılaşma Avusturya ile İsviçre arasında gerçekleşti. 1954 yılında İsviçre'de oynanan maç 7-5'lik Avusturya galibiyetiyle sona erdi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Reklam. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Aydan diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aydan diyorum.
2: Ford Tourneo Courier ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
7: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: bitir. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
2: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
3: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak SafeCook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

En çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu günler. Bugün 27 Haziran 2026 Cumartesi. Kocaman bir hafta geride kaldı. Karneler alındı. Öğrenciler ve öğretmenler için tam manasıyla bugün tatil başladı. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım güzel planlar yapmışsınızdır. Her neredeyseniz ve ne yapıyor olursanız olun, ben Arzu Kaya 2 saat boyunca en sevdiğiniz şarkılarla sizlere eşlik edeceğim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda grup maçları bu gece oynanacak karşılaşmalarla sona eriyor. Gece 12'de L grubunda Panama, İngiltere, Hırvatistan, Gana maçları var. Gece 2.30'da da K grubunda Kolombiya, Portekiz, Demokratik Kongo, Özbekistan mücadelelerini izleyeceğiz. Saatler 5'i gösterdiğinde ise Dünya Kupası'nın son grup maçları J grubunda Cezayir ile Avusturya ve Ürdün ile Arjantin arasında oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Reklam.
3: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
4: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
3: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
5: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
6: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. Eti gong.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
10: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
11: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
10: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
11: Aygaz diyorum.
12: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
13: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
14: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
15: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
16: Setur Yaz Show! Güneş zirvede, Setur Yaz Fırsatları sahnede! %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
17: Tatilse Setur.
18: Temiz tuvalet arıyorsan
19: Opet'te duracaksın.
18: Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
1: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
0: Biletleri tükenmek üzere olan konser 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda. Senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlar bu özel gecede seni bekliyor. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

okullar kapanınca tam manasıyla hissediyoruz, öyle değil mi? Planlar yapıldı mı? Nerelere gideceksiniz? Birçoğunuz yola çıkacak, uzun yollar yapacaksınız. Hemen bir kez daha uyarmak istiyorum. Lütfen yolculuk yapmadan önce aracınızın tüm kontrollerini yapın. Lastiklerinizin kontrollerini yapın. Emniyet kemeriniz takılı olsun mutlaka. Ve en önemlisi, uykusuz ve yorgun yola çıkmayın. Güzel, keyifli, eğlenceli, enerji dolu bir tatil diliyorum hepinize. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. İşte onlardan biri için kulak verin ve Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın.

Pop Radyo en iyi müzikle Türkiye'nin her yerinde. Hem de nereye giderseniz gidin peşinizdeyiz. Adana 98.5, Ankara 101.8, Antalya 103.5, İstanbul 94.8, Çeşme 99.5, Bodrum 90.5, Fethiye 99.5, Marmaris 94.7. Sevgiler, selamlar hepinize. Bu arada kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de bulunan dinleyicilerimiz bizleri 96.0 frekansından dinleyebileceksiniz. 1 Temmuz'da frekansınızı değiştirmeyi unutmayın. Tüm Türkiye'ye sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Çok keyifli bir cumartesi gününü hep birlikte yaşıyoruz. Planlarınız farklı olabilir, farklı yerlere gidiyor olabilirsiniz. Ama ortak bir noktamız var. Kral Pop Radyo'da aynı şarkılarla keyif yapıyoruz. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Peki, keyfimize keyif katmaya devam edelim. Kalın.

Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Jöle ile Kıbrıs

0: Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: geliyor. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

30 Haziran'ı sabırsızlıkla bekliyorum ve eminim benim gibi sabırsızlıkla bekleyenler var. Çünkü 30 Haziran Salı akşamı saat 20.30'dan itibaren Çilek Dolunay'ı muhteşem bir görsel şölen oluşturacak. Böylesine muazzam görüntülü ayı izlemek için en güzel yerlerden biri Bodrum. Ben Bodrum'da gökyüzüne bakıp sabaha kadar yıldızları ve ayı izlemeyi gerçekten çok seviyorum. Bodrum'da olanlara selam olsun. 30 Haziran'ı kaçırmayın. Çok özel bir dolunay gecenizi renklendirecek. Fotoğraf çekmeyi sakın unutmayın. Çektiğiniz fotoğrafları da benimle paylaşmayı unutmayın. Biliyorsunuz gökyüzüyle alakalı her şeyi çok seviyorum. Instagram hesabımdan mesajlarınıza

0: Pop Haber.
1: 27 Haziran Cumartesi gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben, gelişmelerle sizlerleyiz. AK Parti kuruluşunun 25. yılına yaklaşırken Sapanca'da kampa girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP'deki tartışmalara ilişkin iç savaşın tarafı değiliz, dün yoktuk, bugün yokuz, yarın da olmayacağız dedi. Tek arzularının Türkiye'nin normalleşmesi olduğuna vurgu yapan Erdoğan, CHP'nin dış güçlerden arınması gerektiğini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır'daydı. Konuşmasına Selahattin Demirtaş'ı anarak başlayan Özel, rakibin kim olacağına ülkeyi yönetenlerin karar verdiği bir düzlemde demokrasi konuşulamaz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye F-110 motoru satışında resmi süreci başlattı. Trump yönetimi 700 milyon doların üzerindeki satışa yönelik niyetini Kongre'ye iletti. 36. NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor. Ankara Valiliği trafiğe tamamen kapatılacak bölgeler hariç toplu ulaşımın süreceğini açıkladı. Ankara Bahçelievler durağı ve Söğütözü metro durağında zirve boyunca iniş ve biniş yapılamayacak. Yayalara yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Şile Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 3. operasyonda rüşvet iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. 2 kişi aranıyor. Daha önceki soruşturmada da belediye başkanı Özgür Kabadayı tutuklanmıştı. Niğde'nin Bor ilçesinde dün bir kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamanın yeraltı deposunda meydana geldiği anlaşıldı. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de bir patlama yaşanmış, 2 kişi hayatını kaybetmişti. YKS'de tartışma yaratan iki soru ÖSYM'nin gündeminde. AYT Matematik 23. soru ve AYT Edebiyat 20. soru için inceleme başlatıldı. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu hava koşulları değişmiyor. Yeni haftadaysa sıcaklıklar 5 ila 7 derece artacak. İstanbul ve Ankara bugün parçalı bulutlu 30, İzmir rüzgarlı 36, Bursa rüzgarlı 33, Antalya açık 34 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'na 3 puanla erken veda eden milli takım yurda döndü. Milliler Dünya Kupası'nda ev sahibi Amerika ile oynadıkları maçta 3-2'lik skorla galibiyet yaşamış ancak bu galibiyet bir üst tura geçmelerine yeterli olmadı. Dünya Kupası'nda heyecansa devam ediyor. İ grubunda Norveç Fransa'ya 4-1 mağlup oldu. Senegal Irak'ı 5 golle devirdi. H grubundaysa Yeşil Burun Adaları Suudi Arabistan maçından gol sesi çıkmadı.

0: İspanya ise Uruguay'ı tek golle geçti. C grubunda da Yeni Zelanda Belçika'ya 5-1 yenildi. Mısır-İran mücadelesi ise 1-1 sona erdi. Süper Lig'de yabancı kuralı değişecek mi? Uzun süredir tartışma konusu haline gelen 10+4 kuralı ile ilgili Kulüpler Birliği görüş bildirdi. Başkan Ertuğrul Doğan, federasyonla görüşeceklerini açıkladı. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Hava yurt genelinde hafta sonu da sıcak geçecek. Yeni hafta ise birçok ilde sıcaklıklar 45 dereceleri bulacak. Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası kapıda. Tedbirli olmakta fayda var. Ayrıca bugün yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani su baskınlarına karşı dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Kavşağı, Hastal Kavşağı, Ankara Güney istikametinde bakım onarım çalışması yapılıyor. Trafik akışı tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir Devlet Yolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde trafik Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Şöyle bir etrafınıza bakın. Kimisi valiz hazırlıyor. Kimisi memlekete gitmek için yolda. Kimisi de ben bu yaz bol bol uyuyacağım diyor. Tatilin en güzel yanı da bu zaten. Herkes mutluluğunu kendi istediği gibi yaşıyor. Peki siz hafta sonu tatilinizi nasıl planlıyorsunuz? Nerelere gideceksiniz? Mesajlarınızı bekliyorum. 0533 781 74 74.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Dünya Kupası'nda en fazla maç kazanan takım 70 galibiyetle Brezilya. Brezilya milli takımı ayrıca bir Dünya Kupası'nda en fazla maç kazanan takım. Sambacılar 2002 yılındaki turnuvada karşılaştığı bütün rakiplerini alt etmeyi başardı ve 7 maç sonunda kupaya ulaştı.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru

0: Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi.

0: bir performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Milo Çek, Milo Sil,
1: Milo Puf, Milo Puf Puf. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Intel 12. nesil Core i5 işlemcili Lenovo Log Notebook 34.999 liraya, Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 8'e 128 GB Android tablet tüm renkler 18.999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi

Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

fazla. WhatsApp mesaj hattından bizlere ulaşan dinleyicilerimiz var. İzmir'den Selin, valizler hazır, bu gece yola çıkıyoruz ve çok heyecanlıyız. Bu heyecanımı sizlerle paylaşmak istedim demiş. Selin çok iyi yaptın, gece de olsa, sabah da olsa, nereye gidiyor olursan ol, Kral Pop Radyo en iyi müzikle yanında, bunu unutma. Ve bir diğer dinleyicimiz Konya'dan Yusuf, karnemi aldım, şimdi dedemin köyüne gidiyoruz. Yol boyunca Kral Pop Radyo açık olacak demiş. Yusuf çok teşekkür ederiz, yol boyunca Kral Pop Radyo'da en güzel şarkılar sana eşlik edecek. Anladığım kadarıyla birçok insan bugün yola çıkacak. Pekala, şimdiden sizlere hayırlı yolculuklar diliyorum. Çok keyifli bir tatil olsun hepiniz için. Bu şarkı yolda olan tüm dinleyicilerime.

Avrupa'yı etkisi altına alan ve birçok ülkede sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkaran aşırı sıcak hava dalgası Türkiye'ye doğru ilerliyor. Uzmanlar özellikle 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine çok dikkat edilmesi konusunda uyarı yapıyorlar. Çünkü o tarihlerde sıcaklıklar 5 ila 7 derece yükselecek. Biliyorsunuz Fransa, Almanya, Belçika, İngiltere, Polonya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde termometreler 40 derecenin üzerinde ve oldukça zorlu günler yaşıyorlar. Eğer ejderha sıcakları ülkemize de gelirse bizi de zorlu günler bekliyor demektir. Önlemlerimizi alacağız. Günün en sıcak vakti öğle saatlerinde dışarıda çok fazla bulunmayacağız ve bol sıvı tüketeceğiz. Evet, Pop'un kralındasınız. Keyifli bir cumartesi günü Arzu Kaya eşliğinde devam ediyor.

0: Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de yeni frekansında. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de 96 frekansında yayında. Hemen şimdiden notunu al, 1 Temmuz'da radyonu ayarlamayı unutma.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi.

0: Temizlik doğasında var.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Opet Ultra Force'la yeni

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: En güzel karne

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo burası. Bugün biliyorsunuz günlerden Kral Pop Radyo Top 20. Evet, saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkının geri sayımı başlayacak. Sakın kaçırmayın. Ve ben Arzu Kaya, gitme vakti geldi. Bugünlük bu kadar. Yarın pazar birlikte keyif yapacağız, birlikte geç kahvaltı yapacağız ve belki de birlikte yolculuğa çıkacağız. Yarın için kimselere söz vermeyin. Saatler 12'yi gösterdiğinde mikrofondayım. Çok keyifli bir gün sizin olsun. Hoşça kalın ve Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın.

0: Kral Pop Radyo Top 20.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da. Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımıyla yepyeni bir listeyle herkese merhaba. Haftanın 20 numarasıyla listemizde geri sayımımız başladı ve bu hafta 20 numarada Manifest var. Başrol Sensin şarkısıyla müzikal kariyerlerinin ilk yılını kutladıkları şarkı listemizde bu haftanın 20 numarası oldu. Manifest, Başrol Sensin.

sözü müziğini Manifest grubunun yazdığı ve hazırladığı Başrol Sensin'le Manifest Kral Pop Radyo Top 20 listemizde haftanın 20 numarasıydı. Haftanın 19 numarası ise 36 haftadır listemizde olan ve uzun süre hem zirvede hem zirve rekabetinde olan Çağla Doğu Sivek, Seni Düşündüm şarkısı 36. haftasında listemizin 19.

Yılmaz Tatlıses, Doğu Sivek Sözler, müzik Burhan Bayar, Doğu Sivek ve düzenleme Berk Arda Büken, Eva Records tarafından yayınlandı. Seni Düşündüm şarkısı, Çağla, Doğu Sivek bu hafta 19 numaraydı. 18 numarayla geri sayımımız devam ediyor. 18 numarada 47. haftasında uzun süredir listemizde yer alan Poyzi ve Murat Boz var. Yapar mısın şarkısı geçtiğimiz haftada 18 numaraydı. Bu hafta geçtiğimiz haftaki yerini korudu.

Sözü müziği Poezi'ye, Zuna Records tarafından yayınlanan Yapar Mısın'la Poezi Murat Boz ikilisi 18 numaranın sahibiydi. 17 numarada APO var. 18. haftasında yeraltı şarkısıyla bu haftada 3 basamak geriledi ve 17 numaraya yerleşti. Şarkının sözü müziği APO'ya, düzenlemesi de APO ve Kutay Sokur'a ait. Yeraltı, APO, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 17 numarası. Ne

0: Kral Pop Radyo Top 20. Reklam. Milo Jack, Milo C, Milo Puff, Milo Puff Puff. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.

Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Pop Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da geri sayım haftanın 16 numarasıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 15 numarada dinledik. Bu hafta bir basamak gerilediler. Umur Doma ve Hande Ünsal 20 haftadır listemizdeler Gel şarkısıyla. Şarkının sözü müziği Umur Doma'ya, düzenlemesi de Umur Doma ve Ufuk Kevser'e ait. Bu hafta listemizde 16 numarada dinliyoruz.

Son dönemin en severek dinlediğimiz şarkılarından biri daha. Gel Umur Doma ve Hande Ünsal, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 16 numarasıydı. 15 numarayla geri sayıma devam edelim. Listemizin 15 numarası Emre Fel ve Funk Takıl oldu. Bir Güldün şarkısının sözü müziği Emre Fel'e, düzenlemesi de Emre Fel Funk Takıl'a ait. Bu hafta 25. haftaları listemizdeki ve 15 numaranın sahibi.

15 numarada Emre Fel Funk Takıl dinledik Bir Güldün şarkısıyla ve geri sayımda 14 numarayla devam ediyoruz. Kayıp Persona albümü. Kısa sürede çok sevildi ve şarkılar kendi içinde bir rekabete dönüştü. Blok 3 Kırgınım şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 14 numaranın sahibi oldu. Sözü müziği de Blok 3'e ait hemen her şarkısında olduğu gibi. Kayıp Persona albümünden Kırgınım'la Blok 3 listemizde ikinci haftasında 14 numaranın sahibi.

Listemizde 14 numarada Blok 3 yorumuyla Kırgınım dinledik. 13 numarada ise Poise var. Bir basamak geriledi 8. haftasında. Uyuyamadın Dimi şarkısıyla sözü müziği Barış Anaç'a yani Poise'ye ait, düzenlemesinde Snow yaptı ve Uyuyamadın Dimi bu hafta Poise yorumu 13 numara.

13 numarada uyuyamadın demiş şarkısıyla Poise'yi dinledik. Geldik haftanın 12 numarasına. 12 numarada listemize yeni bir giriş var. İlk haftasında bir nevi ortalığı salladı. Birçok platformda önemli başarıya ulaştı. Derya Ulu ve Şımarık. Şarkının sözleri Derya Ulu ve Yasemin Özşengül. Müziği Asil Gök ve düzenlemesi de Asil Gök, Du Müzik tarafından paylaşılan Şımarık Derya Ulu iddialı bir giriş yaptı listelere ve bu haftanın 12 numarası. Sorması.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Bu şarkı Kral Pop Radyo Top 20'de 12 numara.

Bu yaz bol bol dinleyeceğimiz şarkılardan biri Derya Ulu ve Şımarık. Kral Pop Radyo Top 20 listemize 12 numaradan yeni giriş yaptı, dinledik. 11 numarayla da devam ediyoruz. 11 numarada APO var. Ömrüm şarkısıyla bu kez geri sayımda, 17 numarada Yeraltı şarkısıyla dinlemiştik. Ömrüm şarkısıyla APO listemizin 11 numarası. Öyle bir

Söz müzik APO düzenleme Tuğberk Işık ve Burak Alkın Mahzen Medya tarafından yayınlandı. APO ve Ömrüm şarkısı 11 numarada dinledik. Geldik haftanın 10 numarasına. Hadise'nin yeni albümü, her biri birbirinden değerli şarkılarla dolu ve bu albüm içerisinde Ara Beni şarkısı, Hadise'nin röportajından da yola çıkarak uzun yıllardır en etkilendiği şarkılardan biri olduğu yorumuyla Hadise Ara Beni Kral Pop Radyo Top 20 listemize 10 numaradan yeni giriş yapıyor. Şehri sözleri yazdı, Hadise Esat Fidan müziği yaptı ve Esat Fidan da düzenlemeye imza attı. Ara Beni, Hadise, Kral Pop Radyo Top 20 listemize 10 numaradan yeni giriş.

0: Pek doğasında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

0: sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında. Hey.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22

0: diş fırçası ve seyahat kabı 1999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Getir yazında %50 indirim var.

0: 이름이 그치르마.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

Pop Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı haftanın 9 numarasıyla devam ediyor. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Bu hafta 9 numarada, geçtiğimiz haftada 9 numarada dinlediğimiz Manifest yorumu daha iyi var. Manifest'i başrol Sensin şarkısıyla 20 numarada dinlemiştik. Şimdi ise daha iyi.

Sözümüzü aleyhine korkmaz, Albert Utkus düzenleme Hypers Müzik tarafından yayınlanan Daha İyi ile Manifest listemizde 9 numaraydı. Gelelim haftanın 8 numarasına. 8 numarada yine Blok 3 var. Blok 3'ü Kırgınım şarkısıyla 14 numarada dinlemiştik. Şimdi ise Kayıp Kalp şarkısıyla listemizde 3. haftasında 8 numaradaki yerini koruyor. Blok 3'e ait söz müzik, Kayıp Personel.

Kayıp Persona albümünün Kayıp Kalp şarkısıyla blok 3'ü geri sayımda 8 numarada dinledik ve geldik haftanın 7 numarasına. 7 numara yapay zeka şarkısı Mebrure. Değilim şarkısı yapay zeka üretimi ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 6. haftasında 7 numaranın sahibi oluyor.

Değilim şarkısıyla Mebrure Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 7 numarasıydı. Haftanın 6 numarası, geçtiğimiz haftada 6 numarada dinlediğimiz, 3. haftasında dinlemeye devam ettiğimiz Mela Bedel. İki Tas Çorba, Mustafa Sandal Saygı 1 projesinde Mela Bedel'in yorumladığı şarkı çok sevdik ve listelerde yer bulmaya devam ediyor. Bu hafta da 6 numarada dinliyoruz. Göz

Söz Mustafa Sandal, müzik Bülent Tezcan ve iki tas çorba cover'ı. Melo Bedel yorumu. Mustafa Sandal Saygı 1 projesindeki o efsane yorumlardan biri. 6 numarada dinledik. Geldik haftanın 5 numarasına. 5 numarada geçtiğimiz haftaki yerini koruyan isimlerden Elif Buse Doğan var. Yangın Yeri şarkısının sözleri ve müziği Çağrı Kaymak, imzalı düzenlemede Kerem Aktağ var.

Buse Doğan ve Yangın Yeri listemizde 6. haftasında 5 numaradaki yerini korudu. Geldik haftanın 4 numarasına. 4 numarada Ankara Ekos var. Beni Al şarkısının sözleri Mertkan Erkan, müziği Sertan İpek Mertkan Erkan'a ait. Düzenlemede de Kürşat Kahraman imzası var. Beni Al, Ankara Ekos, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 4 numarası.

Kos ve Beni Al dinledik. Listemizde zirvenin en kızıştığı noktalarda 3 numaranın sahibiyle geri sayıma devam ediyoruz. 3 numarada 34. haftasında Sammy Cenk var. Çıkmaz Bir Sokakta şarkısı şüphesiz Sammy Cenk'le dinlemeyi çok sevdiğimiz yorumlardan biri. Söz müzik Sammy Cenk'e ait, düzenlemede Sammy Cenk ve Berk Arda Büken'e. Listemizde bu hafta Sammy Cenk 3 numarada.

Çıkmaz Bir Sokakta ve Sammy Cenk Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 3 numarasındaydı. Geldik zirvenin ortağı haftanın 2 numarasına. 2 numarada Blok 3 ve Poise var. Kayıp Persona albümü ve bu albümden Blok 3'ten Kırgınım şarkısı 14 numarada yer aldı. Kayıp Kalp şarkısı 8 numarada yer aldı ve 2 numarada Blok 3 Poise ortaklığı Çok Güzel Gülüyorsun yer alıyor. Şarkının sözü ve müziği de Blok 3 ve Poise ortaklığı.

0: Radyo Top 20.
1: Reklam.
0: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7 şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
2: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sigma Baby.

0: Kimsa.com'da. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Evimde
1: divan hep var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

0: noktasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran.
3: Media Markt.

0: 18 numara.
1: Yapar mısın tanışmamış gibi? Lütfen şu aklım sende kalmasın.
0: 17 numara.
2: Dayan.

0: 8 numara. Numara.
1: Şifa olamadım ama zulüm de değilim. Şifa olamadım ama zehir de değilim.
0: 6 numara. Beş numara.
1: Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: 4 numara. Üç numara.
2: Çıkma.

0: Pop Radyo Top 20.
1: Ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirvenin sahibine geldi sıra. Zirvenin sahibi değişmedi bu haftada. 7. haftasında zirvedeki yerini koruyor. Manifest ve Ajda Pekkan Hileli şarkısı. Ateş Atilla Sözü Müziği yazdı ve Hypers Müzik tarafından yayınlandı. Çok hoş bir sürpriz oldu. Kısa sürede epey etki gösterdi şarkı ve o etkisini korumaya da devam ediyor üzerimizde. Manifest Ajda Pekkan Hileli Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirvenin sahibi 1 numara.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
1: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
0: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
2: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
3: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
4: Banyo mutfakta, her bulaşıkta, tek yanınızda doğa.
5: Temizlik doğasında var.
6: Tablet deyince vatan.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma.
9: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne

0: faizsiz 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
1: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22

0: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 27 Haziran Cumartesi, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. AK Parti'nin Sapanca kampı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başladı. Erdoğan, terörsüz Türkiye başta olmak üzere milli meselelerde uzlaşıya hazırız dedi. CHP'deki mutlak butlan tartışmalarına ilişkinse, gücünü dışarıdan alan muhalefet kimseye fayda getirmez, umudumuz CHP'nin dış mihraklarından kurtulmasıdır ifadelerini kullandı. 8'i CHP'li isimlerden oluşan 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları daha meclis başkanlığına gönderildi. Bu isimler arasında CHP'den Ali Mahir Başarır, Sezgin Tanrıkulu, Namık'tan Mahmut Tanal da bulunuyor. Ayrıca İyi Partili Lütfi Türkkan ve bağımsız Selim Temürci'nin dosyaları da sevk edildi. Şile Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 3. operasyonda rüşvet iddiasıyla 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 16'sı gözaltına alındı. Daha önceki soruşturmada da belediye başkanı Özgür Kabadayı tutuklanmıştı. YKS'de iki soru ÖSYM'nin gündemine girdi. AYT matematik testinin 23. sorusu ve AYT Türk Dili ve Edebiyatı testi 20. soru için inceleme başlatıldı. Gaziantep'te karne günü parkta okul arkadaşı tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki Çağlar Gönül Alan hayatını kaybetti. 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı. Venezuela'da can kaybı artıyor. Çarşamba gecesi meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından can kaybı 920'ye yükseldi. Avrupa'da aşırı sıcaklar rekor kırıyor. İngiltere'de tüm zamanların en sıcak Haziran günü rekoru 24 saat içinde 2 kez tazelendi. İspanya'da sadece bir haftada 210'dan fazla kişi sıcak sebebiyle hayatını kaybetti. Fransa'da ise serinlemek isterken boğulanların sayısı 40'ı aştı. Türkiye'de önümüzdeki hafta deyim yerinde ise kavrulacak. Birçok bölgede sıcaklık 45 dereceye yaklaşacak.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda 3 grup daha tamamlandı. Belçika, İspanya ve Fransa liderlikle son 32 turuna yükselirken Yeşil Burun Adaları namağlup unvanıyla gruptan çıkarak tarihi bir başarıya imza attı. Kupada artık grup aşamalarının son virajı dönülüyor. L grubunda gece 12'de Panama, İngiltere ve Hırvatistan Gana maçları var. K grubunda ise saatler 2.30'u gösterdiğinde Kolombiya, Portekiz ve Demokratik Kongo, Özbekistan maçları başlayacak. Sabah 5'te ise J grubunda Cezayir, Avusturya, Ürdün, Arjantin maçları oynanacak. Formula 1'de sezonun 8. etabı Avusturya'da koşulacak. Sıralama turları bugün saat 17'de, yarışsa yarın saat 16'da başlayacak. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Pop, pop,
2: yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde hafta sonu da sıcak geçecek. Yeni hafta ise birçok ilde sıcaklıklar 45 dereceleri bulacak. Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası kapıda. Tedbirli olmakta fayda var. Ayrıca bugün yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani su baskınlarına karşı dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Kavşağı, Hastal Kavşağı, Ankara Güney istikametinde bakım onarım çalışması yapılıyor. Trafik akışı tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir Devlet Yolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde trafik Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Cumartesi umarım güzel geçiyordur sizler için. Öğleden sonra saatlerini biraz daha keyifli hale getirelim şarkılarımızla, sohbetimizle. Kral Pop Radyo'da Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda yayınlarımızı sürdürürken eşlik edelim dinleyicilerimize. Peki nasıl geçiyor gün sizler için? Hiçbir şey yapmadan geçiriyorum diyorsanız boş zaman suçluluğu yaşıyor olabilir misiniz? Böyle bir kavram son yıllarda ortaya atıldı. Yani bu ne anlama geliyor? Hiçbir şey yapmadan, dinlenirken bile kendimizi suçlu hissetmek. Evet, bir şey yapmalıydım, ev toparlanmalıydı, dışarı çıkılmalıydı. İyi de mecbur muyuz bunlara? En verimli plan, plansız bir gün geçirmek olabilir mi mesela?

Mesela. Yani evet, sürekli bir şeyler yapmaya sanki programlı gibiyiz, değil mi? Ve bu da bizi çok yoruyor. Siz de bu yorgunluğu yaşıyorsanız yalnız değilsiniz. Bir gün hiçbir şey yapmadan dinlenmek istiyorsanız buna fırsat verin. Beden kadar zihnin de hafta sonuna ihtiyacı var. Biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Umarım zihninizi dinlendirebilecek bir gün olur sizler için.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda grup maçları bu gece oynanacak karşılaşmalarla sona eriyor. Gece 12'de L grubunda Panama, İngiltere, Hırvatistan, Gana maçları var. Gece 2.30'da da K grubunda Kolombiya, Portekiz, Demokratik Kongo, Özbekistan mücadelelerini izleyeceğiz. Saatler 5'i gösterdiğinde ise Dünya Kupası'nın son grup maçları J grubunda Cezayir ile Avusturya ve Ürdün'le Arjantin arasında oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. Eti
4: gong. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemek.

Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

istersin, vatanda bulursun. 23-29 Haziran tarihleri arasında Baymak Elegant Eco 12 A++ duvar tipi klima 29.999 liraya. Gri Afro 12.000 BTU duvar tipi klima 29.999

0: Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
1: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
0: Biletleri tükenmek üzere olan konser 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlar bu özel gecede seni bekliyor. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru K24.

Cumartesi özellikle genç aşıkların bir araya geldiği, planların yapıldığı, yeni yerlerin, mekanların keşfedildiği günlerden biri. Bir ilişki araştırması var karşımda. Çiftlere şu soru soruluyor. Sizi en çok mutlu eden şey ne? Evet, bir yerlere gitmek mi? Pahalı hediyeler almak mı? Yeni mekanlar keşfetmek mi? Yoksa dediğimiz gibi hafta sonunu sadece birlikte geçirmek mi? Cevapların birçoğu bir yerlere gitmek ya da pahalı hediyeler demiyor. Birlikte gülmek, kendin gibi davranabilmek, birlikte keyifli vakit geçirmek. Bunlar baş sırada. Yani biz bize yeteriz diyor çiftler. Belki de iyi bir ilişkinin göstergesidir bu. Konuşmadan da rahat edebilmek, bir arada olarak da güzel vakit geçirebilmek. Peki o halde birlikte vakit geçirmek bize de yeter diyen çiftlere sıradaki şarkı daha da keyiflendirsin. Sezen Aksu sırada. Ey aşk.

Sizlere bir sorum var, bilmece gibi bir soru olacak. Türkiye'nin en genç ruhlu şehirlerinden biri hangisi diye sorsam? Evet, Eskişehirliler tabii ki burası diyecek değil mi? Eskişehir'e sevgi selamlarımızı iletelim. Türkiye'nin en genç ruhlu şehirlerinden biri diye geçer. Araştırmalar böyle gösteriyor. Yıllardır Türkiye'nin öğrenci dostu şehirlerinden biri olmasıyla öne çıkar. İşte bundan dolayı en genç ruhlu şehirlerden biri diye geçer. Normal üniversiteleriyle, binlerce öğrencisiyle, hareketli sosyal yaşamıyla, kültürle, sanatla iç içe sokaklarıyla... Böyle olması da gayet güzel. Genç kalan şehir denmesinin sebebi. Benim de bu güzel şehirle ilgili bir haberim var. 1 Temmuz itibariyle Kral Pop Radyo yayınları Eskişehir'de 96.0 frekansından da sizlerle buluşacak. Yani artık Porsuk Çayı'nın kıyısında yürürken, işe giderken, arabanızda ya da evinizde radyonuzu 96'ya ayarlamanız yeterli. Eskişehir'e kocaman bir selam olsun. 1 Temmuz'dan itibaren aynı şarkılarda, aynı frekansta, aynı heyecanda buluşacağız. Bizi şu an... İnternetten, Kral uygulamasından, aplikasyonlardan dinleyenlere bu müjdeli haberi vermiş olalım.

0: 11 saatleri arasında Kral Pop'ta. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar

0: aslında var.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Telefon deyince vatan.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: ...650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.

Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vazo seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız

Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de yeni frekansında. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de 96 frekansında yayında. Hemen şimdiden notunu al, 1 Temmuz'da radyonu ayarlamayı unutma.

Bugün çalışan, işinde, mesaisinde olan dinleyicilerimize soralım. İzin tarihi yaklaştı mı? Evet, yaz geldi. İş yerlerinde, ofislerde aynı soru dönmeye başladı. Sen izne ne zaman çıkıyorsun? Bir iş yaşam araştırmasına göre çalışanların önemli bir bölümü tatilden önceki son haftayı tatilin kendisinden daha stresli geçiriyor. Yani ben haftaya izinliyim diyorsanız bu hafta sizin için stresli geçmiş olabilir. Nedendir bilmiyorum. İşleri yetiştirme telaşından olabilir, devir teslimden olabilir, son toplantılardan olabilir. Belki de bu yüzden tatilin İlk iki günü sadece dinlenerek geçirmek gerektiğine dair çok görüş vardır. Çünkü çoğu zaman tatile değil, biraz dinlenmeye ihtiyacımız oluyor. Yaz tatili de bunun bahanesi oluyor.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının son maçları oynanırken 26 Haziran gecesi hem G hem H hem de I gruplarında son sıralamalar büyük ölçüde netleşti. Gecenin en kritik karşılaşmalarından birinde İspanya Uruguay'ı 1-0 mağlup ederek H grubu lideri olarak son 32 turuna yükseldi. Karşılaşmanın tek golü ilk yarıda Alex Baena'dan geldi. Bu sonuçla Uruguay turnuvaya veda etti. Aynı grupta turnuvanın en büyük sürpriz hikayelerinden biri yazıldı. Dünya Kupası'na ilk katılımını yaşayan Cape Verde, Suudi Arabistan'la 0-0 berabere kaldı. Galibiyet alamadan 3 beraberlikle grup aşamasını tamamlayan Cape Verde buna rağmen adını son 32 turuna yazdırarak tarihi bir başarı elde etti. G grubunda Belçika Yeni Zelanda karşısında adeta gol şov yaptı. 5-1'lik galibiyetle grup liderliğini ele geçiren Belçikalılar eleştirilen başlangıcın ardından güçlü bir dönüş yaptı. Grubun diğer maçında ise Mısır'la İran 1-1 berabere kaldı. Son dakikalarda İran'ın bulduğu galibiyet golü VAR incelemesi sonrası iptal edilince mücadele eşitlikle sonuçlandı. İ grubunda ise Fransa Norveç'i 4-1 mağlup ederek gücünü bir kez daha gösterdi. Senegal'de Irak karşısında 5-0'lık farklı bir galibiyet alarak son 32 biletini cebine koydu. Dünya Kupası'nda artık grup aşamasının son virajına girilirken Cape Verde'nin tarih yazdığı, Belçika'nın liderliği kaptığı ve Uruguay'ın turnuvaya veda ettiği bir gece geride kaldı.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.
2: Kral Pop'la Keşfet.
3: Müzik dünyasında hafta sonu hareketliliği başladı. Önümüzdeki günlerde listeleri sallayacak en yeni şarkılar şimdi Kral Pop'ta. Kral Pop'la Keşfet başlıyor. İlk şarkı kendine has tarzıyla dikkat çeken Mela Bedel'den geliyor. Sözü ve müziği kendisine ait olan yeni teklisi yayında. Mela Bedel, Gel Dönelim Eve.
4: Merhaba, ben Mela Bedel. Yeni şarkım Gel Dönelim Eve.

0: Mutlak keşfet.
1: Sırada yeni teklisiyle Betül Demir var. Sözlerinde Betül Demir ve Erim ortaklığı bulunan, müziği ise yine Betül Demir ve Birol Ballı imzası taşıyan haftanın yenisi karşınızda. Betül Demir, Yüzlü Kıyıya.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Bahadır Tatlıöz tam da adına yakışır bir şarkıyla hafta sonu playlistlerindeki yerini alıyor. Sözü ve müziği kendi imzasını taşıyan tam bir yaz şarkısı. Karşınızda Bahadır Tatlıöz, Tam Aşk Mevsimi.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Sırada pop müziğin güçlü seslerinden Zinet Salih var. Sözü ve müziği Tamer Mustafa'ya ait olan, Gökberk Çırakoğlu düzenlemesiyle de ritmi tavan yapan yeni çalışması Yeniden şimdi Kral Pop'ta.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Romantik şarkıların usta ismi Gökhan Tepe, ritmi yüksek çok taze bir hit adayıyla karşımızda. Sözlerinde Gökhan Tepe ve Şebnem Sungur ortaklığı bulunan, bestesi kendisine ait, şarkının iddialı düzenlemesi ise Erhan Bayrak imzalı.
2: Merhaba, ben Gökhan Tepe. Yeni şarkım Tatlım şimdi Kral Pop'ta.

0: Evet.
1: Hız kesmeden devam ediyoruz. Her şarkıyla bizi ayrı bir yolculuğa çıkaran Buray, bu kez sözü ve müziği Ateş Atilla'ya ait olan enerjik bir şarkıyla karşımızda. Sesi biraz daha açıyoruz. Buray tam benim tipim.

0: Pop'la keşfet.
1: Mabel Matiz dinleyeni ilk saniyede kendi dünyasına çeken bir şarkıyla geri döndü. Söz ve müziğinde Mabel Matiz'le Murat Güner'in ortaklığı bulunan bu taze hit adayı hafta sonunuza eşlik etmeye hazır. Karşınızda Mabel Matiz Umrum Dışı.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Kral Pop'la Keşfet'te finali büyük bir sürprizle yapıyoruz. Rain Man, sözü ve müziği pop'un kralı Tarkan'a ait olan efsane bir şarkıyla geri döndü. Tarık İster düzenlemesiyle de önümüzdeki günlerin en çok konuşulacak işi olmaya aday. İşte haftanın en yenisi. Rain Man, Sen Var Ya.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Güzel geçiyordur umarım hafta sonunuz. Peki bol harcamalı geçmiş olabilir mi? Hafta sonları genellikle böyledir. Bütçenin dışına çıkılabilir. Bir tüketici araştırmasından bahsedeceğim size. Tüketici araştırmasında bütçeyi en çok zorlayan alışkanlıklardan bahsedilmiş. Büyük harcamalar diye düşünüyorsanız hayır, işte bugün yaptığınız gibi küçük küçük birçok harcama. Evet, küçük ama sürekli yapılan harcamalar gösterilmiş. Bir kahve, bir uygulama üyeliği, küçük alışverişler. Aa, aklıma geldi, hoşuma gitti, alayım alışverişleri. Tek başına önemsiz gibi görünen ama ay sonunda bir araya gelince bu paraya nereye gitti sorusunu sorduran alışverişler. Cüzdanımızın en büyük gizemi bu. Gizem deşifre oldu, çözüldü. Ayın 27'si, eğer siz de maaşlı bir çalışansanız ay sonu geldi. Bu küçük ve sürekli yapılan harcamaların bütçeniz üzerindeki etkisini görmeye başlamışsınızdır.

0: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Honor Choice Watch 2'yi akıllı saat 1499 liraya. Marshall Major ve Bluetooth kablosuz kulaküstü kulaklık siyah 4999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
5: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Televizyon deyince vatan.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

şu an bizleri takip eden genç dinleyicilerimize soralım. Konuşmaktan çok mesaj yazanlardan mısınız? Genellikle öyle, 20'li yaşların başında ya da daha 15-18 yaş arası gençler konuşmaktan çok mesajla iletişim kurmayı tercih ediyor. Tercih değil aslında, sürekli sosyal arayış içerisinde iletişimin güçlü olduğu dönemler bunlar. Ama bu iletişimi içine doğdukları teknolojiyle yapıyorlar haliyle. İletişim üzerine yapılan bir araştırmada bu detay dikkat çekmiş. Yazdığımız şey kadar nasıl yazdığımız önemli deniliyor. Bunu gençlere sormak lazım. Mesajın sonuna konulan bir nokta sizce neyi ifade ediyor? Ya da bir emoji. O emojinin hangi emoji olduğu önemli değil mi? Sadece tamam demek mesela. Aynı kelime farklı anlamlara gelebiliyor. Dijital çağda bir nokta işaretinin bile uzun bir açıklamadan daha çok konuşulduğuna dair görüşler var. Ama bunu tartışmak için genç olmak lazım. Üzgünüm. Yani sizin için bir şey ifade etmiyorsa yaşanmış olabilirsin.

Hafta sonu bir şeyleri ertelediğiniz oluyor mu? Görüşmeler, arkadaş buluşmaları, belki işlerinizle alakalı olabilir. Özellikle de hafta sonu gelirken bir şeyleri ertelediyseniz bu tembellikten değil. İnanın bana, erteleme sorunu çağımızın sorunlarından biri haline geldi. Sürekli bir şeyleri erteler olduk ve neden ertelediğimize dair fikrimiz bile olmuyor. Bu bir tembellik değil, mükemmel zamanı beklemek olabilir. Tabii sormak lazım neleri ertelediğimizi. Örneğin spor mu? Pazartesi başlayacağım spor. Bir dakika, hafta sonu geçsin. Kitap mı? Tatilde okumak istiyorum, o yüzden tatile gidince okuyacağım, şimdilik beklesin. Arkadaşlarla buluşacaktık bugün. Ya tamam, yarın ararım. Ya da akşam ararım, gelemeyeceğimi söylerim. Halbuki en doğru zaman diye bir zamanın olmadığını biliyoruz, değil mi? Çoğu zaman o en doğru zaman gelmiyor. Dolayısıyla bir şeyleri ertelediğimiz zaman o ertelenmeye devam ediyor. Başlamak beklemekten daha kolay denir ve başlamak bitirmenin yarısı diye de bir özlü sözümüz vardır bizim. Erteleme sorunu yaşayanlar varsa bunu hatırlatmış olalım.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Akbank'ta. Sen de mobilden Akbank'la Kadınlar Platformu'na katıl, ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la Kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
1: Tablet istersin, vatanda bulursun.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Getir yazında %50 indirim var.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
4: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız

Zaman zaman yayınlarımda sorular soruyorum dinleyicilerime. Bu yönelttiğim sorulara gelen cevapları paylaşıyorum, mesajları paylaşıyorum. Ve çoğunlukla sorduğum sorular hayata dair oluyor. Hayatın içinde, hayatın sürprizlerine dair en çok aradığımız yaşamdan beklentilerimiz. Peki nedir sizin hayattan beklentiniz? Mutluluk değil mi? Mutluluk araştırması çok yapılıyor çünkü insan mutlu olmak ister. Yani felsefede de öyledir ya, insan niye yaşar? Mutlu olmak için yaşar denir. Peki ideal mutlu olmaksa nasıl mutlu olacağız? Ha işte bunun cevabını bulmak zor. Herkese göre değişebilir. Bazen insanlar hayatlarının en güzel anlarını planlamamış oluyor. Tesadüfen yaşanan, beklenmedik bir tanışma, plansız bir yolculuk, hiç hesapta olmayan güzel haberler mutluluğu beraberine getirebiliyor. Belki de bu yüzden biraz beklemek gerekiyor, hayata boşluk bırakmak gerekiyor. Her şeyi planlayabiliriz ama en güzel sürprizlerin ajandası olmuyor. Mutluluğu planlayamayabiliyoruz. Belki bir gün, belki bugün sizin de unutamayacağınız güzel bir anının ve mutluluğun başlangıcıdır. Olabilir mi? Bunu belki o anda değil ama yaşanıp bittikten sonra fark ediyoruz çoğu zaman. Güzel bir hafta sonu dilerim. Kral Pop'ta beraberdik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleden sonra yeniden görüşmek üzere.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demirdoker ben. Bugün 27 Haziran Cumartesi, gün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca'da düzenlediği kampın açılışında terörsüz Türkiye başta olmak üzere milli meselelerde uzlaşıya hazırız dedi. Erdoğan, CHP'deki tartışmalara da değindi. Gücünü dışarıdan alan muhalefet kimseye fayda getirmez, vesayetten arınmış bir ana muhalefete ihtiyacımız var sözleri dikkat çekti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Terör işinin %80-90'ı bitmiştir. Yakın zamanda terör tamamıyla Türkiye'nin gündeminden kalkacaktır dedi. Amerika-İran hattında ateşkes ilk büyük sınavını verdi. Washington, İran'ın Hürmüz'de ticari bir gemiyi hedef almasını ateşkes ihlali olarak nitelendirdi. Ardından İran'daki bazı askeri hedefler vuruldu. İran devrim muhafızları karşılık olarak bölgedeki Amerikan üslerini hedef almaya başladığını bildirdi. Yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın yerine seçim yapıldı. Başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Medine Pamuk seçildi. Gülistan 9 soruşturmasında kilit isim Umut Altaş, Amerika'da ilk kez hakim karşısına çıktı. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor. Gaziantep'te karne günü parkta okul arkadaşı tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki Çağlar Gönül Alan hayatını kaybetti. 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı. Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor. Çarşamba gecesi meydana gelen iki depremin ardından can kaybı 920'ye yükseldi. Türkiye'den bir askeri nakliye uçağı Venezuela'ya hareket etti. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ikinci el teknolojik ürün satışına dair yeni kararlar aldı. Artık sadece internetten alınan değil, mağazadan alınan ürünler de 14 gün içinde gerekçe göstermeksizin iade edilebilecek. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde sıcaklıklar değişmiyor. Yeni haftada ise sıcaklıklar ülke genelinde 5 ila 7 derece artacak. Yarın İstanbul ve Ankara az bulutlu 30, İzmir sıcak 37, Bursa az bulutlu 33, Antalya sıcak 36 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda grup maçları bu gece sona eriyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne büyük hayallerle giden A milli takım dün gece yurda döndü. Belçika, İspanya ve Fransa liderlikle son 32 turuna yükselirken Yeşil Burun Adaları namağlup unvanıyla gruptan çıkarak tarihi bir başarıya imza attı. Dünya Kupası'nda grup aşamalarının artık son virajı dedik. L grubunda gece 12'de Panama, İngiltere ve Hırvatistan Gana maçları var. K grubunda ise saatler 2.30'u gösterdiğinde Kolombiya, Portekiz ve Demokratik Kongo, Özbekistan maçları başlayacak. Sabah 5'te ise J grubunda Cezayir, Avusturya, Ürdün, Arjantin maçları oynanacak. Formula 1'de sezonun 8. etabı Avusturya'da koşulacak. 71 tur sürecek Avusturya Grand Prix'si yarın saat 16'da start alacak. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde hafta sonu da sıcak geçecek. Yeni hafta ise birçok ilde sıcaklıklar 45 dereceleri bulacak. Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası kapıda. Tedbirli olmakta fayda var. Ayrıca bugün yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani su baskınlarına karşı dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Kavşağı, Hastal Kavşağı, Ankara Güney istikametinde bakım onarım çalışması yapılıyor. Trafik akışı tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir Devlet Yolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde trafik Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda. Kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bir...

0: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

Pop Liste. Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 9 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 8 numara APO Ömrüm. 7 numara Ankara Ekos Beni Al. 6 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 5 numara Mebrure Değilim. 4 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 3 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 2 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba Saygı 1 Mustafa Sandal. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.

0: Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Blok 3 Kusura Bakma. 9 numara Mebrure Değilim. 8 numara Blok 3 Kırgınım. 7 numara Blok 3 Sebebi Yar. 6 numara Manifest Daha İyi. 5 numara Blok 3 Poizi Ne Güzel Gülüyorsun. 4 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba Saygı 1 Mustafa Sandal. 3 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 2 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Blok 3 Sebebi Yar.
2: Benim hatam mı bu da benim hatam mı? Kalbinde son kırıntı bana mı kaldı?
0: 9 numara Manifest Daha İyi. Sekiz numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün.
3: Bir güldün beni geri döndürdün. Beni bulamaz ederdim. Yine başa döndürdün.
0: 7 numara Serkan Nişancı Eller Üzer.
4: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyaya tanıyamazsın.
0: 6 numara Blok 3 Kayıp Kalp. Beş numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri.
5: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: 4 numara Mebrure Değilim.
6: Cefa olamadım ama zulüm de değilim. Şifa olamadım ama zehir de değilim.
0: 3 numara Blok 3 Poizi Ne Güzel Gülüyorsun.
7: Gidersen git emin ol kalmaz aklım. Alıştım.
0: 2 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba.
8: Ne gören, ne duyan, duysa da fark etmez inan.
0: 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hile.

0: Liste. Pop Liste.
1: Reklam. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da hava kirliliği azalıyor. Mega kentte hava kirliliği Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 azaldı. Hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon metreküp başına 17,37 mikrogramla Sultan Gazi oldu. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp hava kirliliğiyle mücadele ediyor. Kentte kirliliğe karşı önlem alınması talebiyle gösteri düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ Balta Limanı biyolojik arıtma tesisinden etrafa yayılan kötü koku çevreye rahatsızlık veriyor. Tesisten yayılan kötü koku nedeniyle camlarını açamayan ve balkonlarını kullanamayan bölge sakinleri yetkililerden soruna çözüm bulunmasını istedi. Geçen hafta Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında ayağına parke taşı bağlanmış halde bulunan karetta karetta amatör balıkçılar tarafından kurtarılmıştı. Aynı bölgeden yine benzer bir haber geldi. Pamucak sahilinde de ayağına taş bağlanması nedeniyle telef olmuş karetta karetta bulundu. Yaz aylarının gelmesiyle kene vakaları arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı bu riskin önüne geçmek için biyolojik mücadele kapsamında önemli bir adım atıyor. 62 ilde 156 farklı alanda keklik ve sürün salımları gerçekleşecek. Salınacak türler kene ve kahverengi kokarca ile biyolojik mücadeleye destek verecek. Sürdürülebilir bir gelecek için sıfır atık sergisi İstanbul Taksim'de açıldı. Dünyaya örnek bir çevre hareketine dönüşen sıfır atık vizyonu kapsamında hazırlanan sergi farklı deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Sergide ziyaretçiler sıfır atık deklarasyonunu inceleyip imzalayarak küresel çapta ses getiren önerilere de destek verebiliyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Best of Bay J.
1: Selam size milletim. Kral Pop Radyo'da şimdi Bay J konuşuyor. Umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Benimki de fena değildi. Bodrum'da yaşıyorum. Herkes deniz kenarındayken ben size bu programı yazdım. Oysa ki buraya taşınırken 5 sene önce amacım herkesin bir hafta tatil için bütün sene şehirde çalıştığı yere yerleşip hep tatil yapmaktı. Görüyorsunuz değil mi bana yaptığınızı? He? Dün bir ortamda yeni bir arkadaşla tanıştım. Bana ne dedi biliyor musunuz? Bakın yemin ediyorum ki doğru. Bay J sen ölemezsin, kitleler etkilenir. Deniz kenarına gitmeye müsaadem olmadığı gibi ölmeye de iznim yok. Yani Bodrum hayatında veya başka bir yerde istirahat yasak bana. Erol'cum dedim bak kimseye hayatta kalma borcum yok benim, tamam mı? Tamam mı kardeş? İstediğim zaman ceketimi alır giderim. Yeter ya, 35 sene başarılı hizmetin ödülü mezarda emeklilik olmamalı ama ya.
2: Bay J biz mi yalvardık bu mesleği seç diye?
1: Ya yok öyle değil tabii ama bir noktada dinlemeyi bırakabilirdiniz beni mesela. Kanımın son damlasına kadar dinlemeniz şart mı? Hadi abicim herkes kendi yoluna gidin. Helal süt emmiş bir radyo şovmeni bulun kendinize. Ya ben de bir nefes alayım. Neyse. Neyse yayın devam ediyor çünkü karım yeni bir elektrikli süpürge aldı. Şimdi hayallerle gerçekleri karıştırmayalım. Sonra moral bozuluyor millet. Elimizden geleni yapıp geri kalanı bu simülasyonu yaratıp daha sonra güzel bir simülasyon kurup bunu unutmuş olan uzaylı bilgelere bırakalım. Ne diyorsunuz sen? Bakın o kadar çok karamsar teori var ki bu tek teori değil. Bir teori de diyor ki bir gün uzaydaki bütün enerji bitecek, güneş sönecek, yıldızlar sönecek ve ölümcül sonsuz bir karanlığa gömülecek her şey. Sanki hiçbir şey hiç yaşanmamış gibi. Kurutma makinesine atılmış polyester tişört gibi mikron boyutunda öyle kalacak gezegenler. Öyle olacakmış arkadaşlar. Bu yüzden yaşayın millet. Ne yaşayabiliyorsanız yaşayın. Yarın yarınlar yok. Parti! Bizam. Karımla çok eğleniyoruz ama aramızda bunu yayında söyleyebilen ben olduğum için arada onun düşüncesinde bir sormak lazım tabii. Ben çok eğlendiğimizi düşünüyorum. Ona sorsanız belki de eğlencesinin altında kalsın, boyu bosu devrilsin Bay J'nin diyecek. Bilemeyiz, bilemeyiz arkadaşlar. Sevginin 50 dili var. Aşkını nasıl göstermek istiyorsa yapsın. Kadın erkek eşitliğine inanıyorum ben. Son zamanlarda bana diyor ki, sen Bay J pandemiden beri çok huysuz bir insan oldun ve sesini yükseltip çok fazla küfür ediyorsun. Yok ya dedim, saçmalama kadın. Evin babasıyla nasıl konuşuyorsun sen? Destur, iblis. Okey, tamam dedim. Ne istiyorsun benden? 7. yılımızdayız. Dikkatli konuş ve şu elindeki cam kavanozu masanın üstüne koy dedim. Çünkü ben sesimi yükseltiyor olabilirim. O daha çok fiziksel çalışıyor. Ve gerçek bir orman ayısı olduğumu düşündüğü için döşüme yarısını sapladığı bir çataldan zarar görmeyeceğime dair bir inanç da var. Neyse. Bence dedi terapiye gitmen lazım. Değil mi Bay J'cim? Canım kocam dedi. Başı ağrıyan nöroloğa gidiyor. Beli ağrıyan ortopediste. Utanacak bir şey yok. Utanç mı? 35 yıllık başarılı radyo şovmenliği kariyerimin altyapısı benim psikolojik durumuma bağlı. Şimdi onu düzeltirsem elimde ne kalacak? Benim bütün sistem saçma düşünceler, gereksiz korkular, normal bir insanın aklına gelmeyecek bağlantılar üzerine kurulu. Doktor bir bakacak beynime diyecek ki burada ciddi bir problem var. Ben de diyeceğim ki farkındayım ama 91 yılından beri maaşımı ödüyor bu bahsettiğiniz problem. Ama sonra düşündüm de belki karım haklı olabilir. Çünkü yaş ilerledikçe insanın huyları taş gibi sertleşiyor arkadaşlar. Eskiden bana bir terslik olduğunda olsun ya diyordum. Şimdi biri çay kaşığını yanlış çekmeceye koyunca 3 gün boyunca böyle Birleşmiş Milletler soruşturması açıyorum. Evde olan yeri inceleme bir test kurmuşum haberim yok. Belki terapiye gitmek lazım gerçekten ama benim korkum şu. Ya gider de iyi dönersem? Ha? Ya sakin, huzurlu, dengeli ve olgun bir insana dönüşürsem? Ermiş bir insana. O zaman bu programı kim sunacak? Kimse 2 saat boyunca arkadaşlar kendinizi sevin, iletişim kurun, içinize dönün, duygularınızı paylaşın. Rezillik. Ya riske atmayalım. Siz yine de psikoloğa gidin ihtiyacına. Uzman ne diyorsa dinleyin. Ben biraz daha kendi yöntemlerimle mücadele edeceğim. Mesela bu akşam eve gidip karıma haklı olduğunu söyleyeceğim. Bu tek başına 3 seans terapiye denk geliyor biliyor musunuz?

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda grup maçları bu gece oynanacak karşılaşmalarla sona eriyor. Gece 12'de L grubunda Panama, İngiltere, Hırvatistan, Gana maçları var. Gece 2.30'da da K grubunda Kolombiya, Portekiz, Demokratik Kongo, Özbekistan mücadelelerini izleyeceğiz. Saatler 5'i gösterdiğinde ise Dünya Kupası'nın son grup maçları J grubunda Cezayir ile Avusturya ve Ürdün ile Arjantin arasında oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Best of Bay J.
1: Ne haber millet? İyi ki geldiniz. Stüdyoda beni yine yalnız bırakmayarak ne kadar mutlu ettiğinizi anlatamam. Evde tek başıma otururken bazen cidden sıkılıyorum. Yani böyle yüzünü görmediğim, karşılıklı konuşamadığım ama bir şekilde benimle aynı frekansta buluşmuş sizlerle vakit geçirmeyi ne kadar çok seviyorum bilseniz. Bilemezsiniz, sevmiyorum. Çalışmak istemiyorum. Antisosyal misin Bay J? Ya antisosyal değil, direkt anti her şey. Ben her şeye karşıyım, muhalifim ben. Her şeye. Hayatım öyle pek kolay da geçmedi. Yani dile kolay. Bu değil mi? 55 yaşı devirdim. İnsan bu yaşa gelince bazen herkesten her şeyden irite oluyor. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Tadım tuzum yok. Hatta tam şu anda mikrofon başında konuşmak bile canım istemiyor. O derece sinik bir moddayım yani. Karım ne kadar şanslı bir kadın ha. Evet. Hayat dolu, neşe saçan, cıvıl cıvıl bir adamla evlendi. Gençliğin en güzel baharında. Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz. Meşhur radyo sunucusuyum. Türkiye sınırları içinde yeterince ünlüyüm. Öyle dünyada tanınmak, küresel şöhret yakalamak gibi bir devasa bir derdim olmadı. Şöhretimin bu ulus içinde, bu topraklarda kalması benim felsefi dünyam için fazlasıyla tatminkar. Daha fazlasını elde etmek için de zaten çabalamak istemiyorum. Ben genel olarak hayatta hiçbir zaman çok fazla çaba sarf etmek istemiyorum. İstemiyorum. Ne oluyor ki? Ha? Ne oluyor? Neyi zorluyoruz? Günün sonunda hepimiz aynı yere gidip ölüyoruz. Biz burada her akşam bütçe hesabı yaparken bilim insanları laboratuvarda füzyon enerjisini keşfetti gitti. Ne oldu? Bana ne faydası var füzyon enerjisinin? Kuantum bilgisayarı ilk defa Harvard Üniversitesi'ne satılmış, kullanılıyor. Bana ne? Bana ne faydası var? Benim faturaları kompanse ediyor mu o füzyon, o kuantum? Var mı bir katkısı? Pardon. Ya benim şu an 24 yaşında oğlum var. Kendimi hala çocuk sahibi olmaya hazır hissetmiyorum. O pederşahi sorumluluğu almaya zerre kadar hazır değilim. Gençken son derece saf, temiz yüzlü bir çocuktum. Hani o meşhur romantik komedi filmlerinde böyle tam nikah memurunun önündeyken gelin tarafından terk edilip masada tek başına bırakılan o hüzünlü masum çocuk. O ben. Benim. Lanet olsun, benim filmlerimde hep evet dediler. Şey gibi görünüyordum uzaktan. Hani kız annesine ısrarla der ya, anneciğim ben mutlaka Bay J ile evlenmek istiyorum. Kalbim onun için atıyor. Annesi de sinirle bağırır. Lafını bile duymak istemiyorum kızım. Çok köklü bir aileden geliyor olabilir. Çok varlıklı, acayip yakışıklı bir çocuk olabilir. Ama onun o sıra dışı tarzı, o marjinal arkadaş çevresi bizi aşar. Biz ailece onaylamıyoruz. Erken mi evlendin acaba Bay J? Biraz alışkanlık, bağımlılık yaptı. Biraz 27 yaşındaydım. Biraz erken. Bizim dönemde çok kadar daha normal değildi yani. Bilemiyorum. Yani 27 yaşındaydım ilk nikah masasına oturduğumda. Oldukça yavaş gelişen, olgunlaşma evresini geç tamamlayan bir karakterim oldu benim. Evlendikten sonra da içsel gelişimim durmadı. Değişmeye devam ettim. Ne oldu? Eser kalmadı o ilk gün evlenen adamda. Kalmadı. Tahmin edin ilk eşim bu hızlı karakter değişiminden sonra ne kadar mutlu oldu evde. Ya şimdiki aklım olsaydı kesinlikle çok daha geç yaşta evlenirdim. Gerçi ikinci evliliğimi de 43 yaşında yaptım. Yine yanlış, yine tamamen yanlış. Ya Rabbim, ne kadar yavaş geliştim ben. Kişiliğim, evlilik mantığım. Peki şimdi durumlar nasıl Bay J? Şimdi bilmiyorum. Bilmiyorum, karakter gelişimi için çabalamayı tamamen kestim. Her şeyi yakışına bıraktım. Belki de tam olarak bu yüzden şimdi evde mutluyuz. Yani birbirimizi kurcalamıyoruz fazla. Bir yerde okumuştum, kızlar genelde babalarına benzeyen erkeklerle evlenirler diyordu. Sizde de durum böyle oldu mu hanımlar bilmiyorum. Valla bizim hanımın babası dışarıdan bakınca son derece düzgün, sorumluluk sahibi, tam bir aile babası, hatır şinas, çalışkan bir adam. Alakam yok. Yani ben düzgün değilim, sorumluluktan nefret ederim. Aile babası yarı yarıya, hatır şinas dersen hiçbir arkadaşımın hatırını sormam. Çalışkan hiç değilim. Ben karakter olarak kendi anneme daha çok fazla benziyorum. Vücut yapısı olarak da bedenlerimiz aynı. Evet, o gece. Bir genetik çok acayip bir şey. İkimiz de evde yemeği, özellikle tavuğu elle yemeyi çok seviyoruz. Ve bir kadına uzun süre bağlı kalmak ikimiz için de felsefi olarak büyük bir problem. Neyse, biz şimdi o karmaşık bağları şarkılara bırakalım. Kral Pop Radyo'da Bay J ve arkadaşları neşeyle devam ediyor. Ayrılmayın.

0: Best of Bay J.
1: Merhaba herkese, iyi akşamlar. Ne haber millet? Bay J yayında. Popüler müziğin asıl radyo kanalı Kral Pop Radyo stüdyolarına hepiniz hoş geldiniz. Zaman gerçekten çok acayip bir zaman. Yani Allah'tan diyorum, şu koca yaşamım zarfında dünyada bin türlü absürtlük, bin türlü acayiplik, saçmalık yaşadım da günümüzün garipliklerini pek yadırgamıyorum artık. Herkesin ağzında ya, bu da olsa şaşırmam oğlum artık falan diye. Uzaylılar gelse şaşırmam. Kim gelecek ki başka? Gelen geldi zaten. Giden gitti, aldı artık, biliyor muyum? Gelmemesi gereken de geldi. İyi de Bahçe, şu an bu ülkede sana en acayip gelen, zihnini en çok zorlayan şey ne? Şöyle, kilosu 50 liraya satılan patates. Market fiyatı pazarda bazen daha pahalı olabiliyor. Yani şimdi neden patates? Kendiniz bakın, bu konuda ne kadar haklı olduğum ve aslında içinizden bana katıldığınızı siz de beğen. Bakın, 55 yaşım bitti. Hayatım boyunca zihnime sabitlediğim bazı mutlak doğrular var. Bunlardan en önemlisi, dünyadaki her türlü finansal krize, her türlü fakirliğe karşı elimizdeki en büyük, en güvenli liman patatesti. Anladın? Bak, Sovyet Rusya'da patates yerlerdi. Glasnost'tanınca, perestroika'dan. Eğer mutfakta birazcık tuzun, köşede iki dal odunun varsa günü bir şekilde pürüzsüzce kurtarırdın. Hayat pahalılığı her sektörde var ama gıda fiyatlarının ulaştığı bu nokta, diğer teknolojik nesnelerin markette neredeyse bedavaymış gibi ucuz kalması. Mesela kasaba gidiyorsun, bir kilo bonfile et için adam senden ne bileyim 2200 lira falan istiyor, anladın mı? İnterneti açıyorsun, akıllı saat, nabız ölçer, adım sayar, akıllı bileklik, smartwatch, akıllı saat 100 lira. Yan sanayi, yan sanayi. Orijinaldi. Abarttım 100 lirayı tamam, ama anladınız siz beni. Ya da ne bileyim, profesyonel dijital etiketleme makinesi topu topu ne bileyim 1000 lira. Ya evde oturup etiket makinesiyle ne yapacaksın Bahçe, delirdin mi? Şimdi dürüst olun, çok zevkli değil mi? Ha? Al makineyi eline. Televizyonda da bir şey yok, diziler falan bitti. Evdeki her şeyi tek tek etiketle işte. Gerekirse üstlerine kendi kafanızdan biçtiğiniz acayip fiyatlar yazın. Önemli değil. Mesela eve yeni gelen yavru kediye şu ana kadar daha alt üst 3 aylık veteriner aşıları, maması, bakımı, temizliği, röntgen, mengen, tam ne bileyim 25 bin lira harcamışsınız temizliğine. Al makineyi, çat diye yapıştır 25 bin lira diye üzerine. Aldın, yazık kediye, yapmayın. Çat! Eksi 25 bin lira net zarar etiketi. Veya ne bileyim, nikah defterimin tam kapağının üstüne geleceğe yönelik bir uyarı olarak şunu yazıp yapıştırmak çok eğlenceli. Tavsiye edilen tüketim tarihi 2027 Nisan. Sonrasında sistem garanti vermez. Eski günleri, o her yerde maskeyle gezdiğimiz dönemleri bazen içten içe özlüyorum be. Lütfen hakaret etmez misiniz? Şey gibi düşünün bunu. Ya sokakta yürürken gözleriniz tam nereye bakıyor, kimi süzüyor, dışarıdan belli olmasın diye yüzünüze büyük bir güneş gözlüğü takarsınız yani. Ben de gün içinde her yalandığımda mesela, her sinirlendiğimde o anki yüz ifademi sokaktaki herkese anında görsün istemiyorum. Maske bir kişisel konfor alanıydı. Açık konuşacağım.
2: Ya Bay J, manyak mısın, durduk yerde sokakta neden yalanıyorsun?
1: Yok yok, manyaklıktan değil. Bu biyolojik bir durum. Benim dudaklarım gün içinde çok kuruyor. Nefes alıp verirken fena halde çatlıyor. Geçen evde otururken eşim tam karşımdaki koltukta. Neyse, bu ev içi diyalogları bu akşam uzatmak istemiyorum ya gerçekten. Lafı tam yerinde keselim.
2: Kesme Bay J.
1: Keseceğim, benim programım. Al sana müzik.

0: Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de yeni frekansında. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de 96 frekansında yayında. Hemen şimdiden notunu al, 1 Temmuz'da radyonu ayarlamayı unutma.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Best-of Bayşe.
1: Hey, hello, merhaba. Guten Abend, ne demek acaba? Evet, ne haber millet? İyi akşamlar diliyorum. Burası Kral Pop Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenilen pop müzik radyosu. Ve ben Bayşe bu saatlerde Türkiye'de en çok dinlenilen sunucu. Aynı zamanda Türkiye'de en çok kişinin dinlediği İtalyan sunucuyum. İtalya'da benim Türkiye'de dinlendiğim kadar dinlenen bir İtalyan sunucu yok. Mazzoli diye bir herif var İtalya'da. En çok dinlenilen sunucu. 1.2 milyon kişi dinliyormuş her gün. Bildiğiniz egzosumun dumanını yalayan bir radyo sunucusu kendisi. Mazzoli beyefendi. Siz bakmayın böyle çıtır durduğuma. İtalyan hükümeti kaç defa gel ülkende göster marifetlerini diye davet etti, rica etti. Yok dedim, alt komşum Seval ablanın her yaptığında bir tabak getirdiği yaprak sarma yok sizde. O açıdan. Lazanya dediler, su böreği dedim. Ravioli dediler, mantı dedim. Pizza dediler, Samsun Bafra dedim. Roberta, Luisa, Carolina dediler, Duygu, Meltem, Melisa dedim. Onlar da dedi ki yalnız Melisa baya İtalyan gibi geliyor kulağa. Bakın dedim, pizza da anormal derecede kavurmalı kaşarlıya benziyor, tamam mı? Biz mevzu yapmıyoruz bunu. Sizden ne haber? Beni işte görüyorsunuz, akli dengesizliğimle mücadele ediyorum canlı yayında. Başka bir şey yok yaptım. Bu sabah bir dinleyicimin mesajını gördüm. Şey yazmış, onu okudum. Sağ ol Bayce, senin dünkü programını dinledikten sonra sevgilimden ayrıldım diye. Ben de dün böyle planetoloji, yığın teorisi, gezegenlerden falan bahsediyorum. Acaba diye düşünün. Daha iyi gezegenleri olan biriyle mi tanıştı diye düşünüyorum. Gezegenlerle tanıştı yani, ne bileyim. Mesela Mars gezegeninin hacmi 163 milyar kilometre küp. Sen mutlu olmasın. Aa bak işte Jüpiter Mars'tan 8888 kat daha büyük. Ben buna layığım dersin. Metafor yok. Hala astronomi konuşuyoruz bu arada arkadaşlar. Peki. Şunu merak ettim. Yani ne anlattım da ayrıldın kardeş? Yani bir insan bir radyo programını dinleyip ilişki mi bitirir ha? Bu nasıl bir iptir ki benim iki cümlemle kopuyor? Demek ki ilişki zaten son üç vidasıyla duruyormuş. Ben de yanından geçerken dirseğimle çarpmışım yani. Sorumluluk da bana kalıyor. Yarın öbür gün barışırlarsa ne olacak? Nasıl tanıştınız diye soracaklar internette. Nasıl ayrıldınız? Bay J yüzünden. Gören de zannedecek ki sevgilisini çalmaya çalıştım falan. Ya ben kimim arkadaşlar? İlişki danışmanı değilim. Ben yıllardır kendi hayatını düzgün yönetemeyen bir insanım ya. Bana ilişki tavsiyesi soruyorlar. Oğlum ben geçen hafta evde ayakkabılarımı bağlamak için eğilince kafamı dizime vurdum. Bir insanın akıl hocası olmak için biraz daha yüksek bir standart falan gerekmiyor mu? Galiba insanlar tavsiye istemiyor. Bazen sadece dışarıdan bir ses duymak istiyorlar. Çünkü bir ilişkinin bittiğini ilk fark eden taraf genelde ilişkiyi yaşayanlar olmuyor. Mahalle bakkalı, apartman görevlisi Bay J fark ediyor önce. O açıdan belki dışarıdan bir göz yani. Sevgiliden ayrıldıysan sakın benim yüzümden ayrıldığını düşünme kardeşim. Ben en fazla son damla olmuşumdur. Yani benim programı dinleyip evlenene de denk geldim. Ben ayrılana da. Hatta bir gün bir dinleyici eşimle seni dinlerken tanıştık dedi. Lan dedim, fidye için aynı arabada mı kaçırıldınız? Nasıl denk gelmiş olabilirsiniz? Neyse. İlişki tavsiyesi verecek son insanlardan biri olarak şunu söyleyeyim. Karşınızdaki insanın kusurlarıyla yaşamayı öğrenemiyorsanız problem o insan değil. Çünkü kusur hepimizde var. Mesela ben İtalyanım ama pizzanın üstüne ketçap sıkıyorum. Anladın? Bunu duyan Roma'daki üç büyük annenin tansiyonu çıktı şu an. Şaka şaka. Öldürsen yemem ketçap. Al eline bir domates, bağırarak küfür et daha iyi. Aa, diğer yanda. İnorganik kırmızı sirke tatlısı seviyorsanız yiyin ketçap. Beni ilgilenmez. Ha, içindekilere bir bakın bence. Kral Pop Radyo burası. Ayrılmayın.

0: Mesut Bayşe.
1: İyi günler, iyi akşamlar millet. Şimdi Kral Pop Radyo'da Bayşe'yi dinliyorsunuz. Bizim burada Kral Müzik ve bünyesindeki radyolar olarak çok keyifli bir sezon yaşıyoruz. Şöyle düşünün, iki tane televizyon kanalınız var ve reytinglerde birinci ve ikinci sırada. Öyle düşün. Kral FM birinci, Kral Pop Radyo ikinci sırada ve yıllarca bir şeyler başarmak için çalışmanın ödülü... Ha, bana sorarsanız yine paradır da. Evet. Ya bu yaşta kızlara hava atmak için şampiyon olmama gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Ya üçüncü evliliğinde yakında diz protezi, omurga ameliyatı gibi bir problem çıkacak. Para lazım bana. Bunu aklınızda tutun millet. Yani böyle anketörler radyo reytingleri için soru sorduğunda ben de Kral Pop Radyo'yu dinliyorum. Bay J'ye bayılıyorum dediğinizde yanına bir 10 lira sıkıştırmayı ihmal etmiyorum. Yıllar geçiyor. Hayatta öncelikler değişiyor. Ben artık mesela eğilmekten nefret ediyorum. Evet, mesela mutfakta bir şeyler atıştırıyorsunuz ve yere bir parça krem peynir düştü. Eğilip alırsınız, temizlersiniz. Ben çorabımla sıvıyorum. Evet. Ya yerde görünmez hale geliyor ya da çorabım emmiş oluyor. Neticede artık peynir meynir yok ortalıkta, anladın mı? Ben eğilmedim, mutlu son. İşte bak, hiç misal Hülya Avşar'ın evinde yaşanmayacak şeyler bunlar. Evde kesin iki tane hizmetçi vardır. Hemen bağırırlar. Hülya Hanım durun, siz zahmet etmeyin, ben kendi çorabımla alırım onu. Burada Bodrum'da oteller filan derken kuru temizlemeci çamaşırhane hizmetleri çok fazla, çok yaygın. Karım da çok gezenti bir insan olduğu için bazen üşeniyorum bütün çamaşırlarımı yıkamaya. Bir çöp torbasına doldurup alın yıkayın diye çamaşırhaneye götürüyorum. Ve ayı gibi bir torba götürüyorum. Almaya gittiğimde üçte biri kadar küçücük, cücük kadar kalmış, dizilmiş geliyor. Allah Allah diyorum, bir kısmını beğenip kendilerine mi aldılar acaba? Bazen bir başkasının çamaşırı karışıyor oraya. Bir keresinde acayip kaliteli bir erkek donu çıktı çamaşırların arasında. İkilemde kaldım. Bunu giysem mi? Yani kendi donlarımdan çok daha kaliteli ve iyi bir marka olan bu çamaşırı giyip bunun eskiden sahibi olan adam gibi hayatımdaki kadınla romantik ilişkimi sağlam tutmaya çalışsam mı? Yoksa daha önce giyilmiş bir iç çamaşırını giymemek gibi sağduyulu bir davranışta mı bulunsam? Ha şimdi bir yandan da düşünüyorum. Adam giyimine kuşamına bu kadar dikkat ediyorsa... Yani eğer donu bu markaysa zaten üstü başı inanılmazdır diye düşünüyorum. Şimdi bu kadar özen gösterirse yoğun bir aşk hayatı olma ihtimali var. Yani yıkandıktan sonra ne kadar güvenli hala bunu giymek, ben onu merak ediyorum. Sonra karıma sordum, telefon açtım, Duygu dedim, teorik olarak soruyorum. Tamamen bilimsel bir tartışma, bu farazi gibi düşün. Çamaşırların arasına çıkan çok kaliteli bir erkek donunu giymek ahlaken yanlış mı? Öyle bir sustu ki, bak ses çıkmıyor kardeşim. Yani boşanma, nafaka, mal paylaşımı, anneme beni ispitleme, hepsi var içinde. Tamam, sakin ol, sakin ol. Giyersem sadece dışarıda giyeceğim, için rahat olsun. Çok kaliteliydi ama kardeşim. Yani insanın kendi hayatını sorgulatan türden. Ya ben yıllardır çalışıyorum. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda yani program yapıyorum. Adamın donu benden daha başarılı. Hadi, onun için. Burası Kral Pop Radyo, ben Bayşe. Hadi bakalım devam edelim.

0: bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?

0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Best of Bay J. Adequatio intellectus nostri cum re. Latince cümle sanılanın aksine naber kanka diye anlamına gelmiyor. Bu meşhur cümle epistemolojide yani felsefe tarihinde kelimenin tam manasıyla anlamanın doğasıyla ilgili durumlar için kullanılan bir şey. Her ne demekse artık ben anlamadım da. Felsefeciler de kendi arasında tam çözemedi ya, her neyse. Latince kelimeler duyduğun zaman sanki stüdyoda biri arkamdan bana dua okuyormuş gibi geliyor. Sürekli hep tuhaf bir his yani. Ne söylerse söylesin. Böyle kantvari bir derinliği var sözlerin. Mesela başka bir antik deyiş daha var. Amor et melle et felle est fecundissimus. Aslında tam Türkçe karşılığı aşk hem bal hem zehirle zenginleşir. Böyle bir anlamadım. Muazzam bir tespit. Bu programda da büyük ihtimalle bu felsefi muhabbeti bir an evvel kapatmazsam yayın bir şeye benzemeyecek o açıdan. Adım Bay J, Türkiye'nin en sevilen pop müzik radyosunu, Kral Pop Radyo'yu dinliyorsunuz şu an. Benim biliyorsunuz 5 sene önce son evliliğimi yaptım. Ondan önceki boşanmamın ardından bir sevgilim oldu. Benimle buluşmaya ilk randevuya geldiğinde yanında Barbie bebeklerini de getiriyor. Nasıl? Yo, yaşı küçük falan diye direkt salak. Yani böyle bir şey olamaz. Yani benim gibi huysuz bir adamla çıktığına göre aslında kızdan zihinsel

olarak daha fazlasını beklemek benim adıma büyük bir saçmalık olurdu zaten. Arkadaşlarım her boşanmamın ardından olduğu gibi hemen ya Bayce tam senin kalbine göre bir kız var. Seninle bir gece çıkmak için canını vermeye hazır kız falan diye bana tavsiyelerle geldiler. Güzel mi bari dedim. Bayılacaksın dediler. Arkadaşlar erkek arkadaşlarınızın size kız arkadaş ayarlamasına çöp çatan gibi izin vermeyin. Vermeyin. Eyvallah ben de eşek şakası yapmayı çok severim arkadaşlarıma. İğrenç şakalar. Ama yani kız o ilk buluşmada o absürt bir durum. Eve girdik bana dön. Eve mi götürdün Bahçe? Ne yapacağım? 5 senedir evliydim. Kötü bir evlilikten çıktığınız zaman. Neyse. Eve girdiğimizde bana döndü. Dedi ki arkadaşın da mı burada olacak? O da mı sende kalıyor dedi. Bir kere birine iltifat ettiğin zaman sanki sürekli yanınızda haşhaşıydı. Arkadaşım falan yoktu. Evet. Sen flörtün sana çok yakışıklısın diye sol tarafında oturan arkadaşına bakıyor. Teşekkür ederim diyor. Çocuk teşekkür ederim diyor. Siz ne yaşıyorsunuz lan yanımda diyorum. Ten uyumunuz var mıydı Bayşe? Ya bu ne kadar saçma ne kadar demode bir soru ya. Ten uyumunuz var mıydı? Abi ya ben bu konuyu çok düşündüm. Benim ten uyumum yok. Kertenkele derisinden mi karşımdaki? Hani niye ten uyumum olmasın? İnek derisi mi? Kösele mi? Ten uyumumuz yoktu. Beğenmiyorsan adam gibi söyle. Dürüst ol ya. Ben çok beğendiğim ve sevdiğim hiçbir kadınla ten uyumu sorunu yaşamadım bugüne kadar. Bütün mesele tamamen duygular falan orada bitiyor abi. O zaman sen de kadınları kolay kolay sevmiyorsun demek ki. Yok seviyorum da çok acayip çok marjinal tipleri seviyorum. Mesela geçen bir zürafaya gönül verdim belgesel izlerken biliyor musun? Gerçekten. Ay ne olur bugünlerde bana değmeyin. Bana dokanmayın. Çok sıkıntılıyım. Bugünlerden birinde bir manyaklık yapmaktan korkuyorum. Evet, sırf bu yüzden dinleyicilerimin yoğun isteği ve baskısı yüzünden o sakinleştirici çayları, takviyeleri tamamen bıraktım biliyor musunuz? Aman Bayşe öyle çabuk bırakma. Ani karar insanı bunalıma sürükler. 2 saattir antidepresandan bahsediyoruz bu arada. Onda, evet, bırakmadı. Neden biri asabımı bozdu diye kendimi cezalandırayım ki? Neyse, asap bozmuyoruz. Neşemizi yerine getirmek için hemen şarkılara sığınıyoruz. Kral Pop Radyo'da Bay J ve arkadaşları harikulade bir yayın döneminde daha tüm hızıyla devam ediyor. Sakın bir yere ayrılmayın. İlk başımın üzerine. Hoppa!

0: Best of Bayje.
1: İyi günler, iyi akşamlar. Tamam tamam biliyorum abicim. Ekranlarda ve sosyal medyada gören herkes aynı şeyi söylüyor. Bayce çok kilo verdin, spor yaptın, acayip yakışıklı ve janti bir adam oldun. Eyvallah, iltifatlar için çok teşekkür ederim ama bana biraz daha böyle hayran hayran bakmaya devam ederseniz fatura kesmeye başlayacağım. Çünkü çok para tuttu bu kadar güzel olmak. O zayıflama sürecimde harcanan paraları bir ben biliyorum. Yani bir de kredi kartı ekstralarım. Diyet merkezi ayrı para, spor salonundaki seanslar ayrı para, kişisel bakım merkezi zaten bir bütçe. Sadece şu karın bölgesindeki fazla yağların alınması tek başına 500 bin lira tuttu. Bakmayın öyle şaşkın şaşkın yüzüme. Bu devirde forma girmenin maliyeti araba fiyatıyla yarışıyor. Şimdi içinizden o müzik, bir ses... Ya Bay J, yoksa sen de o meşhur metroseksüel erkek kuşağına mı dahil oldun diye soracaksınız. Bilmiyorum abicim, her neysem neyim. Bildiğim tek şey sokakta ve sosyal medyada kadınlar bu yeni halime daha çok... Bayılıyor. Metroymuş, troşroymuş, bilmiyorum. Adım mı şehir efsanelerinde tuhaf kelimelerle anılsa bile bu karizmatik duruştan, bu yeni tarzımdan vazgeçmeyen. Ya böyle basit isimlendirmelere, uydurma etiketlere takılacak kadar dar vizyonlu bir adam değilim arkadaşım. Şimdiye kadar beni dinleyen herkesin bunu çoktan anlamış olması lazım. Yani biri arkamdan çıkarıp, dedikodu çıkarıp, biliyor musun Bahçe aslında bambaşka biri olmuş diyor mesela. Nereden biliyorsun galiba? Duymuş bir yerde. Kimden? Dedikodu abicim. Tamamen asılsız iddialar. Yani ortada resmi, belgeli bir durum yok. Kusura bakma, elinde devlet dairesinden almış resmi, kaşeli bir onay belgen. Söylediğin o lafların benim nezdimde Bayze Totoroşko olmuş mesela. Olmamış, bilmiyorum. Yok, evrak nerede? Totoroşko belgeni getirdin mi sen?
2: Ben banyoda eskiden tek başıma yaşarken adım atacak yer vardı. Sonra karımla beraber eve bir düzen geldi. Bana taşındığından itibaren banyo bir... Yani bazen aynaya bakarken kendi kendime düşünüyorum banyoda. Acaba bu banyodaki o 183 şişe farklı kozmetik ürünü, kremler, losyonlar olmasa... Karım doğal hali neye benziyor diye o kadar merak ediyorum ki. Ben evdeki o değişimden önce kendi dünyamda, kendi halimde bekar bir erkek olarak yaşarken... Erkeklerin temizlik pratiklerini bilirsin. Çoğumuz kişisel bakım konusunda aşırı detaycı değiliz abi. Bir keresinde acil bir randevum var. Banyoya girdim. Kullanacak hiçbir temizlik malzemesi kalmamış. Ne yaparsa hep popomu bildiğin naneli diş macunuyla yıkadım. Ne var yani? Ne var? Bir keresinde de köpük çamaşır suyuyla yıkadım. Bir şey olmaz. Mis gibi nane koktu her yer. Şimdi banyo... Banyoda ürün bulmama ihtimalim yok. Küvetin kenarı lüks parfümeri reyonu gibi ya. Banyoda 20 farklı çeşit duş jeli var ya. Çilekli, orman meyveli, karamelli, limonlu, vanilyalı. Dondurma, kaymak, hey! Bizim mutfakta pasta yapmak istesek o kadar malzeme yok. Vallahi neyse, ben de o kadar titiz biri değilim. Ama banyodaki bu aşırı düzen bazen trajikomik kaza. Geçen gün aceleyle banyoya girdim. Diş fırçama macunu sürdüm. Elimde fırçayla beraber bir yıkanıyorum öyle. Ben de yıkanırken sonra karım içeri girince fırçayı sahibini arayan sahipsiz bir nesne zannedip küvetin kenarlarını almış onu. Ve ben epeydir devam eden bu işlemi bilmediğimden ötürü bayağıdır... Yani öyle kolay

iğrenen, hemen midesi bulanan bir insan değilim. Yani geçmişime, o eski bekar evimdeki maceralarıma baktığın zaman... Ağzım hiçbir zaman bir hijyen fırtınası yaşamadı yani. Onu söylemeyeceğim. Açık konuşalım. Hey gala millet. Kral Pop Radyo'da Bağcay. Bağcay ve değerli çalışma arkadaşları yayın yapmaya devam ediyor. Ayrılmayın lütfen.

0: Best of Bay J.
1: Kral Pop Radyo yayınının en neşeli dakikalarından herkese bir kez daha selamlar. Mikrofon arkasında bu şanlı stüdyoda sizlerle her akşam buluşmak benim için muazzam bir ritüel haline geldi. Bazen stüdyoya girerken o kadar yüksek bir motivasyonla geliyorum ki, diğer yayıncı arkadaşlarımın gün boyu mesai tükettiği bu mikser başındaki koltuğa otururken adeta tüm dünyaya karşı tek başıma meydan okuyormuşum gibi büyük bir gurur taşıyorum içeride.

paylaşıldı ki. Bir de bu Instagram'daki, internet sosyal medyadaki haberlerin %80'inin 90'ının falan yalan haber olduğunu hesaba katarsanız, uzmanların bir kısmı az uyuyun, ömrünüzü uzatın deyip yeni nesil formüller zırvalıyor. Diğer bir tavsiye direkt biz radyocuları hedef alıyor. Çünkü yayında zihnimizi açık tutmak, o performansı yakalamak adına gün boyu litrelerce kahve tüketiyoruz. Geceleri yatakta dönüp durmaktan düzgün uyuyamıyoruz. Geçen gün bir haber kanalına denk geldim. Uykusuzluğun en etkili ve kesin ilacının ılık suyla doldurulmuş derin bir küvet olduğunu söylüyorlar. Ben test ettim. Uygulaması imkansız. Suyun en fazla yarısını içebildim. Yani o mümkün değil. Sonra içine uzanmam gerektiğini fark edince daha büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Kendimi zeki zannediyorum. Çünkü ben gerçekten 35 senedir yayın yaparken uyuyakalınca suya batıyorsunuz. Başka, evet. Ben 2 sene ara vermiştim. 2015 ile 2017 ile 2019 arası yayın yapmadım. Bu mikrofonun başına tekrar geçip canlı yayınlarıma yeniden başladığımda kitlelerin beni bu kadar büyük bir iştahla takip edeceğini gerçekten tahmin etmiyorum. Yani her akşam binlerce dinleyiciyi peşinden sürükleyeceğim, milyonlarca. Bu kadar büyük bir ilgi rüzgarı yakalayacağımı hiç hesaba katmamıştım. Dedim herhalde daha az kişi dinler. Biz de kendi kendimize takılırız burada stüdyoda. Ama hayır. Gelen reyting verilerine bakıyorum. Eksiği yok. Fazlası var. Fazlası var. Maşallahımız var. Var. Sokakta, sosyal hayatta beni gören insanların sakince yaklaşıp bence bir hatıra fotoğrafı çekilebilir mi izlemesinden hayatım boyunca zerre rahatsızlık duymadım. Eğer o an çok acil hayati bir durumum yoksa bu kibar talepleri asla geri çevirmedim, çevirmiyorum. Benim asıl canımı sıkan ve sabrımı zorlayan şey, daha geçen gün havaalanı terminalinde başıma geldiği için söylüyorum, benden izin isteme nezaketinde bulunmadan telefonun kamerasını sinsizce açıp uzaktan benim videomu çeken tiplerdi. Açık konuşacağım. O an kendimi böyle lüks bir botanik bahçesinde sergilenen egzotik bir panda gibi hissediyorum. Bak bunların türü tükeniyor. Hayır anlamıyorum. O gizlice kaydettiğin görüntüyü evde ne zaman, ne amaçla açıp izleyeceksin? Ya bu mum ışığında sevgilinle onu mu izleyeceksiniz yani? Aşkım ortamı loş yap. Bay J stüdyodan çıkmış bavulunu beklerken gizlice çektiğim şu 12 dakikalık muazzam videoyu izleyelim. Sararsa arkasından geçen gün Soner Sarıkabadayı süpermarkette patates seçerken yakaladığım görüntüler var. Soner de ne patates bakmış. Altı üstü püre yapacaksın. Bitmedi gitti video. 18 dakika patates mi seçilir Soner? Akıllı telefonlar hepimizi birer amatör paparazziye dönüştürdü. Ama bari çektiğimiz içeriğin bir içeriği iyi olsun. İçeriğin içeriği olsun. Bir magazin değeri olsun. Atıyorum Bahşe son sevgilisiyle tabağındaki patates kızartmasını paylaşıyor. O bile birileri için dedikodu malzemesi taşıyor. Bak bak yeni boşanmış adam. Bu ne acele sevgili mevgili falan diye. Gıybet kazanı. Bir de rica ediyorum sokakta fotoğraf çektirmek istediğiniz zaman o telefonu kullanmayı gerçekten bilen, teknolojiden anlayan birine teslim edin. Adam cihazı elinde atom bombası imha kiti varmış gibi öyle bir gergin tutuyor ki 2 saat ekrana basamadan beceriksiz. Benim elde kadraj düzgün çıksın yaşlı bir teyzenin terli sırtında duruyor, anladın mı? Rehinim ben orada, rehin alınmış durumdayım. Dişlerimi sıkmışım, gülümseyerek kameraya bakıyorum. 2 dakika geçiyor, 3 dakika geçiyor. Meğer adam kamerayı ters çevirmiş. O sırada yanlışlıkla kendi vesikalık fotoğraflarını çekti. İyi. Bu harikulade akşamın ve bugünkü harika şovun sonuna geldik. Kral Pop Radyo'da hayatın, neşenin ve hit şarkıların ritmini sakın kaçırmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bye.

şahane yaz festivalinin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Blok 3, La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
4: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
3: Biletleri tükenmek üzere olan konser 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlar bu özel gecede seni bekliyor. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo. Pop, pop.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Müzik dünyasında hafta sonu hareketliliği başladı. Önümüzdeki günlerde listeleri sallayacak en yeni şarkılar şimdi Kral Pop'ta. Kral Pop'la keşfet başlıyor. İlk şarkı kendine has tarzıyla dikkat çeken Mela Bedel'den geliyor. Sözü ve müziği kendisine ait olan yeni teklisi yayında. Mela Bedel, Gel Dönelim Eve.
2: Merhaba, ben Mela Bedel. Yeni şarkım Gel Dönelim Eve.

0: Aşkla keşfet.
1: Sırada yeni teklisiyle Betül Demir var. Sözlerinde Betül Demir ve Erim ortaklığı bulunan, müziği ise yine Betül Demir ve Birol Ballı imzası taşıyan haftanın yenisi karşınızda. Betül Demir, Yüzlü Kıyıya.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Bahadır Tatlıöz tam da adına yakışır bir şarkıyla hafta sonu playlistlerindeki yerini alıyor. Sözü ve müziği kendi imzasını taşıyan tam bir yaz şarkısı. Karşınızda Bahadır Tatlıöz, Tam Aşk Mevsimi.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Sırada pop müziğin güçlü seslerinden Zinet Salih var. Sözü ve müziği Tamer Mustafa'ya ait olan, Gökberk Çırakoğlu düzenlemesiyle de ritmi tavan yapan yeni çalışması Yeniden şimdi Kral Pop'ta.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Romantik şarkıların usta ismi Gökhan Tepe, ritmi yüksek çok taze bir hit adayıyla karşımızda. Sözlerinde Gökhan Tepe ve Şebnem Sungur ortaklığı bulunan, bestesi kendisine ait, şarkının iddialı düzenlemesi ise Erhan Bayrak imzalı.
2: Merhaba, ben Gökhan Tepe. Yeni şarkım Tatlım şimdi Kral Pop'ta.

0: Keşfet.
1: Hız kesmeden devam ediyoruz. Her şarkıyla bizi ayrı bir yolculuğa çıkaran Buray, bu kez sözü ve müziği Ateş Atilla'ya ait olan enerjik bir şarkıyla karşımızda. Sesi biraz daha açıyoruz. Buray tam benim tipim.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Mabel Matiz dinleyeni ilk saniyede kendi dünyasına çeken bir şarkıyla geri döndü. Söz ve müziğinde Mabel Matiz'le Murat Güner'in ortaklığı bulunan bu taze hit adayı hafta sonunuza eşlik etmeye hazır. Karşınızda Mabel Matiz Umrum Dışı.

0: seni
1: Kral Pop'la keşfet.
2: Kral Pop'la Keşfet'te finali büyük bir sürprizle yapıyoruz. Rain Man, sözü ve müziği pop'un kralı Tarkan'a ait olan efsane bir şarkıyla geri döndü. Tarık İster düzenlemesiyle de önümüzdeki günlerin en çok konuşulacak işi olmaya aday. İşte haftanın en yenisi. Rain Man, Sen Var Ya.

1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de yeni frekansında. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de 96 frekansında yayında. Hemen şimdiden notunu al. 1 Temmuz'da radyonu ayarlamayı unutma.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

yanında her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdam. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçum.

1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de yeni frekansında. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de 96 frekansında yayında. Hemen şimdiden notunu al, 1 Temmuz'da radyonu ayarlamayı unut.